Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleriyle Elazığ çevreleri, ayrıca Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ettiğini belirtti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, ekiplerin sağ çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi'nde tamamladığımız kazılar, Side'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. Çin ve Hindistan arasında sınır sorunlarının çözümü amacıyla yürütülen görüşmelerin yeni turu gerçekleştirildi. Pekin'de yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki sınır meselelerinin ele alındığı bildirildi. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye, güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna galibiyetle devam etti. Filenin Sultanları grup aşamasındaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Handbolda ise Yalıkavak A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna galibiyetle devam etti. Filenin Sultanları grup aşamasındaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Handbolda ise Yalıkavak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ila 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece, Atina az bulutlu ve açık 29, Belgrad parçalı bulutlu 21, Berlin az bulutlu 15 derece. Helsinki az bulutlu 8, Kiev parçalı bulutlu 15, Kopenhag az bulutlu 13, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid parçalı bulutlu 18, Moskova mevzi sağanak yağışlı 13 derece. Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Priştine parçalı bulutlu 20, Roma az bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Viyana ve Zürih çok bulutlu 17, Varşova çok bulutlu 11 derece. Asya kıtasında Amman ve Aşgabat az bulutlu ve açık 23, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü parçalı bulutlu 27 derece. Bişkek açık 14, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 30, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 34, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam ve Taşkent az bulutlu ve açık 20, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Tokyo az bulutlu ve açık 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 23, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 16, New York parçalı bulutlu 19, Sydney sağanak yağışlı 14 ve Washington parçalı bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Komrat kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Kösence parçalı bulutlu 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 13, Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik parçalı bulutlu 23, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gazmausa ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 22, Girne az bulutlu 26, Lefkoşa az bulutlu 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Her hafta çağdaş edebiyatımızın önemli kalemlerinden birine konuk oluyor, onların dünyasına bir öyküyle birlikte adım atıyoruz. Bu bölümde hem çocuklar hem de yetişkinler için kalem oynatan, samimi, güçlü ve duygusu yüksek öyküleriyle tanınan Rengin Kızıldoğu'yla birlikteyiz. Bu akşam sizleri zamanın izlerini, aile bağlarının sıcaklığını, bir babaannenin güçlü karakterini ve küçük bir nesnenin bir kol saatinin nasıl koskoca bir hayatı sembolize edebildiğini anlatan dokunaklı bir öykü dinleyeceğiz. Öyküye geçmeden önce yazarın hayatı, sanatı ve eserleriyle ilgili sizlere bilgiler aktaralım. 23 Nisan 1981'de doğan Rengin Kızıldoğu daha okuma yazma bilmeden yazarlığa dair ilk işaretleri vermişti. 5 yaşında en sevdiği öykü kitabını Aydınger kağıdına tek tek geçirmesi gelecekteki edebi yolculuğunun ilk adımıydı. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara Özel Aykan Lisesi'nde tamamladı. Ardından Başkent Üniversitesi İşletme Bölümünde okurken bile defterler dolusu yazmaya devam etti. Yayınlanmış eserleri arasında Ornitörentler için Müzik Kursu, Günün En İyisi, Pof Pof ve Ada Çocuk Edebiyatı ve yetişkin okurları için de Kapının Ardındakiler adlı öykü kitabı bulunmaktadır. Kızıldoğu'nun kalemi çocukluk masumiyetini, aile bağlarını, büyümenin sarsıcı yanlarını ve hayatın içindeki küçük ayrıntıların dokunaklı anlamlarını incelikle işler. Rengin Kızıldoğu günümüz edebiyatında güçlü gözlemleri ve içten anlatımıyla dikkat çeken bir yazardır. Öykülerinde bireysel hafızayı, aile içindeki görünmez bağları ve sıradan görünen eşyaların aslında taşıdığı değerin anlamları ön plana çıkarıyor. Kimi zaman bir çocukluk hatırası, kimi zaman eski bir fotoğraf, kimi zamansa bir kol saati. Onun öykülerinde sadece birer nesne olmaktan çıkıyor ve hayatın bütün duygularını yansıtan simgelere dönüşüyor. Bugün seslendireceğimiz Babaannem ve Kol Saatim, zaman kavramını bir çocuğun gözünden anlatırken anılara, aile büyüklerine ve hatıraların sessiz yolculuğuna dokunan sıcak bir öykü. Şimdi sizleri Rengin Kızıldoğu'nun kaleminden çıkan bu duygu dolu yolculukla baş başa bırakıyoruz. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Babaannem ve Kol Saatim, Rengin Kızıldoğu. Babaannem genç yaşında zor bir hayatta yalnız kalmış, çocuklarını çok yoğun çalışan bir yönetici olarak yalnız büyütmüş, varlıklı, güçlü bir kadındı. Küçük şehrin büyük insanıydı. Son derece sert yapısını adeta gürleyen sesi, delici bakışları desteklerdi. Onunla geçirdiğim yıllara dönüp baktığımda sadece çocuklara karşı ciddi bir zaafı olduğunu fark ediyorum. Ama doğru, ama yanlış. Söylediği sözden asla dönmez, hatalı bile olsa göz göre göre o yolda atardı adımlarını. Tatillerde ona kalmaya gittiğimizde yan binadaki bakkaldan gazetelerini almaya giderdim. Babaannemin gazeteleri ayrılmış, üzerine de abla diye yazılmış olurdu. Herkesin ablasıydı çünkü. Çevresindeki büyük küçük istisnasız herkes ondan çekinir ama büyük saygı duyardı. Yıllarca dalga geçtim abla olmasıyla. O da güldü. Çok güzel gülerdi babaannem. Hele bir de keyfi yerindeyse gür sesiyle kocaman kısa bir kahkaha patlatırdı. Neşesi havada asılı kalır, büyür, ortamdaki herkesin üzerine yağardı. Onun bize yatılı gelmesi ise benim için tam bir şenlikti. Babaannem gelecek ve dönene kadar evde hüküm süren tüm kurallar rafa kaldırılacak demekti. Benim odam onundu. Dolayısıyla yatağa girme saatleri gevşetilecek, akşam yemekleri kalabalık ve uzun sürecekti. Daha çok ses, daha çok havadis ve daha komik olaylar demekti. Bir de elbette alışveriş. Liseyi bitirdiğim yazdı. Üniversite sınavı öncesi gevşememiz için kutlamalar okul yönetimi tarafından sınav sonrasına alınmıştı. O güzelim yıllara yakışan iki kapanış kalmıştı. Biri ailelerimizin de katılımıyla yapılacak olan mezuniyet törenimiz, Diğeri ise sadece çok sevdiğimiz öğretmenlerimizin gözetimindeki mezuniyet balonumuz. Tören için babaannem geliyordu. Bu defa her zamankinden farklı olarak daha coşkulu, gururlu, gümbür gümbür geliyordu. Lise mezuniyetime geliyor olması ondan kocaman bir hediye kapmak demekti. İçim içime sığmıyordu. Kıt kanaat geçinen biz babaannemin hediyelerinin yanına yaklaşamazdık. Hayallerimi süsleyen şeylerin kocaman bir listesini çıkartmıştım. Yaklaşık bir ay öncesinden. Sıralamada sürekli değişiklik yapıyor ve bu defa kimseyle paylaşmıyordum listemi. Çünkü ortaokuldan mezun olurken çok istediğim çift kaset çalarlı müzik seti yerine bilgisayar aldırmıştı babam babaanneme. Babam üzülmesin diye ben birkaç yıl uzaktan bakmıştım istediğim müzik setine. Okulun son haftası karmakarışık duygularla geçti. Üniversiteye hazırlanmanın getirdiği bıkkınlık, okuldan ve derslerden kurtuluyor olmanın getirdiği rahatlama, sınav stresi, bilinmeze gidilen yolda tedirginlik, güvenli alandan çıkıyor olmanın korkusu, kardeş gibi büyüdüğün dostlardan ayrılmanın üzüntüsü, kemiklerini sızlatan ayrılık acısı ve babaannemin geleceği gün yaklaştıkça içimde kanat çırpan kelebekler. Sınav geçti gitti. Sanki son iki yıl o birkaç saat için uğraşılmamış gibi, sanki her şey bir rüyaymış gibi bitti. Babam sınava girdiğim üniversitenin bahçesinde benim çıkışımı bekliyordu. Sırtıma güven veren bir dokunuş yaptı ve "Hadi geçmiş olsun," dedi. Muhakkak merak ediyordu nasıl geçtiğini ama daha çok rahatlamış gibiydi. Sınav konusu o şekilde kapandı. Ertesi gün babam havaalanından babaannemi karşılayıp geldi. Eğlenceli günler başladı. Babaannem ilk akşam yemeğinde sanki sürprizmiş gibi "Evet," dedi. "Lise mezunu torunum benden ne dilerse dilesin bakalım. Ne zaman alışverişe gidiyoruz?" İşte beklediğim soru. Hemen döküldüm aylardır düşündüklerimi. Ertesi gün kahvaltıdan sonra ikimiz de hazırdık. Babaannem listeden seçim yapmadı. Listedeki her şeyi alıverdi o gün. Eve dönmeden bir saatçiye girdik. "Seç, beğen," dedi bana bakarak. "Alınanlar senin istediklerindi. Bu da genç bir hanım için benim almayı planladığım hediye." Onlarca farklı renk ve model saat içinden incecik kayışlı, beyaz altından, beyaz, oval, küçücük kadranlı, son derece zarif bir kol saati seçtim. Mezuniyet törenimde de baloda da saatim kolumdaydı. Yazın ortasında sınav sonuçları açıklandı ve ben Eylül sonunda üniversiteye başladım. Babaannem çok gururluydu. Yeni bir çevrem oldu. Zamanla yeni ve iyi arkadaşlıklar kurdum. Bazen eğlendim, bazen sıkıldım. Sevdim, sevildim. Zaman oldu, sevilmedim, yalnız kaldım. O yaşa gelene kadar yanımda olan arkadaşlarımı çok aradı gözlerim. Tanıdığım sıcaklıklara ihtiyacım oldu zaman zaman. Ne kadar kaldı derken, ne zaman diye sorarken gözüm hep saatimdeydi. Yorgun yelkovan, keyfine düşkün akreple uyumu yakalamaya çalışırken ben üniversiteyi de bir çırpıda bitiriverdim. Sonrası yine bir mezuniyet. Gururlu, duygusal aile fertleri, cübbeli, kepli öğrenciler. Yüzlerce fotoğraf. Babaannemle, tüm ailemle, arkadaşlarımla, öğretmenlerimle. Kutlamalarımız büyük yemek sofralarında babamın ustalık eseri çiğ köftesi ve babaannemin kocaman sesinden övgüleri ve bünyelerde artan promil sonrası masa başından yükselen "Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu?" namelere eşliğinde "Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu?" namelere eşliğinde sürdü. Birkaç gün sonra babaannem uçağa binmeden dönüp "Okulun bahçesindeki fotoğraftan istiyorum ama büyütüp bastır," dedi. Eliyle istediği boyutları göstererek. Günler günleri, aylar yılları kovaladı. İşe girdim, evlendim. Hayatımdaki tüm güzel olaylarda kutlamak için, tüm kötü anlarda sıkıntımı savuşturmak için babaannem yanımdaydı. Paylaştığım kadarına sevindi. Çok güzel küfrederdi. Öyle yerinde, öyle ağız dolusu küfrederdi ki insanın içinin yağları erirdi. O yüzden eğer sıkıntılı bir durumsa paylaştığım, okkalı bir küfür savurur ve beni sakinleştirirdi. Kendi uydurduğu küfürleri de vardı. Hem duruma uyar, hem insanı güldürürdü. Düğünümden kısa bir süre sonra kanser olduğunu söyledi bize. Aslında kendisi zaten biliyormuş. Sadece bize o zaman söylemek istemiş. Mücadelelerle dolu bir hayat olmuştu babaannemin ve hastalığının tedavisinin de bir başka mücadele olduğunu bir hemşire olarak gayet iyi biliyordu. Yorgundu, belki o yüzden istemedi daha fazlasını. Belki bu kadar yaşamak bana kafi, dedi. Bunu bilemiyordum. Cevabını kaldıramayacağımı düşündüğümden hiç sormadım. Bize son seyahatinde onu evimde, bu defa kendi soframda ağırladım. Yaptığım yemeklere bayıldı. Beni yere göğe sığdıramadı ve gözü koluma takıldı.
2: Aa, bu bizim ta seneler önce aldığımız saat mi kızım? Dedi.
1: Tabii babaanneciğim, uğurum o benim. Asla çıkarmıyorum, dedim. Gülümsedi, çektiği acıları saklamaya çalışan sararmış yüzüyle. Ertesi gün yaşadığı şehre son defa döndü. Kısa bir süre sonra aramalarımız cevapsız kaldı. Numarası kullanılmamakta oldu. Sesi kulaklarımda, kurban olduğum diye seslenişi kalbimde kaldı. Minik cüsseli, koca sesli, dev yürekli, hünerli babaannem, tanıdıklarının ablası bu hayatı terk etti gitti. Çok keyifli, şanslı, güzel geçen bir çocukluğum, ilk gençliğim oldu. Evlendikten ve babaannemi kaybettikten bir süre sonra anne oldum. Yaşamdaki odaklarımın, düzenimin değiştiği o dönemlerde acemi bir anne ve yılların çalışanı olarak başarılı, kısmeti bol zamanlar yaşadım. Ailece yaptığımız bir Kapadokya gezisi sırasında Pataküt'e yürümeye başlayan ve kesinlikle kucağa alınmayı kabul etmeyen kızımın peşinde koştururken Uçhisar Kalesi'nin üst katlarındaki metal merdivenlerde bir ses duydum. Aslında tanıdık olan ama o anda anlasam da artık geri dönüşü olmayan bir kaybın sesi. Otel odamıza döndüğümüzde fark ettim. Yıllarıma tanık, babaannemden hatıra kol saatimin o düşüş sesinin sahibi olduğunu. Metrelerce yüksekten kayaların derinliklerine düşmüştü saatim. İnsan bir şeye inanmaya görsün. Sanki o günden sonra tepe taklak oldu tüm hayatım. Bocalarken durup durup o sesi düşündüm. Bileğimdeki boşluğuna yandım uğurlu saatimin. Sayısız saatle yerini doldurmaya çalıştım. Olmadı. Uğurlu saatim, hayatımın güzel günlerinin bitiş çizgisi gibi o gün, o tarihte, o dakikada benden ayrılmayı seçti. İşte bu gece yine uyku tutmadı. Dönüp durmaktansa bir bitki çayı kapıp salonda aldım soluğu. Herkes uyuyor. Sadece benim evimde değil, sokakta da çıt yok. Gece 24 saat içinde en sevdiğim, sessiz, dingin, huzurlu. Kafamın içindekileri en berrak haliyle duyabildiğim yegane vakit. Saate bakıyorum ve aklıma küçük kadranıyla güzelim saatim düşüyor. İç sıkıntısıyla derin bir of çekiyorum. Fotoğraf kutularından birinin başına geçiyorum. Elime çerçeveli büyük bir fotoğraf geliyor. İçinde ben ve babaannem. Bir anda Temmuz ayına gidiyorum. Hava sıcacık, aydınlık. Akşamüstü saatleri. Üniversiteden mezun olmuşum. Üzerimde lacivert cübbem. Saçlarım fönlü. Yüzümde ilk gençlik yıllarının ürkek makyajı var. Babaannemin güven veren güçlü kollarındayım. Çok mutluyum. Babaannemin gözleri nemli. Çok ağlamış belli. Elinde mendili. Gururlu ama hüzünle bakıyor. Hastalığını biliyormuş meğer o zamanlar. Bizimse ruhumuz duymuyor. O günden sonra da birlikte çok günümüz kalmıyor. Mazi hızlıca geçiyor gözlerimin önünden. Sadece gözlerim değil, içim de yanıyor ağlamaktan. Çünkü çok özlüyorum koca yürekli, koca sesli cesur babaannemi. Elimdeki çerçeveyi salonundan almıştım buralardan gittikten sonra. Bu fotoğrafımız da istediği. Hemen yaptırıp postalamıştım. Çerçeveletip salonunda, gözünün önüne, televizyonun yanına koymuştu. O zamanlar sıradan olan bu nesne şu anda ne çok anlam taşıyor. Mesela beni sevdi. Özledi bir gün. Gelip öptü resmimizi. Öfkelendirdiysem onu gözlerimin içine baka baka ne çok söylendi kim bilir. Eli, dudağı, sesi, sözleri, kalbi değdi bu çerçeveye. Bu gece elimde siyah çerçeveli resmimiz, babaannemden kalanlar ve ben oturuyoruz salonda. Ne ben babaannemin kollarındayım, ne de bana armağan ettiği saat benim kolumda. Her şey oldu ve bitti.

ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Saat 4. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonraysa Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonraysa Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleri ile Elazığ çevreleri, ayrıca Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14, 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu olacak. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ediyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Almanya'da konut açığının 1 milyon 350 bin daireyle rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan topraklarının %36'sının çölleşmeden etkilendiği ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısının çölleşme sürecinde doğrudan maruz kalan bölgelerde yaşadığı bildirildi. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor Avrupa Kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo Maviler Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Sinirkent-Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik bana dedik bakmayın.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Devletimiz kendine güveniyor, kendini milletin denetimine sunuyor. Düşünce, ırk, bedensel engel ve cinsiyet ayrımı yapmadan, engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeyen, uluslararası standartlarda bir yaklaşım hayata geçiyor. Temel hak ve özgürlükleri koruyan, birikmiş sorunlara köklü ve hızlı çözüm bulan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim modeline davet ediyor. Ombudsman, kamu denetimini halka sunarak daha ileri demokrasinin en önemli şartını yerine getiriyor. Hakları ihlal edilen bireyin yanında duruşuyla sorunlarınıza dostça çözümü için sizlerin yanında. Gücünü sorunların çözümünden alan ve büyüyen bir kurum. Kamu Denetçiliği Kurumu.

0: Saat 5. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleri ile Elazığ çevreleri, ayrıca perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14, 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan. Doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ettiğini belirtti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, ekiplerin sağ çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'de tarihin görkemli kapılarından birini daha gün yüzüne çıkardık. Yaklaşık 390 metre uzunluğundaki B Caddesi'nde tamamladığımız kazılar, Side'nin Roma'dan geç antik çağa uzanan dönüşümüne ilişkin önemli izler ortaya koydu ifadelerini kullandı. Çin ve Hindistan arasında sınır sorunlarının çözümü amacıyla yürütülen görüşmelerin yeni turu gerçekleştirildi. Pekin'de yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki sınır meselelerinin ele alındığı bildirildi. Ve spor, 20. Akdeniz oyunlarının 4. gününde Türkiye, güreşte ikisi altın olmak üzere 5 madalya kazandı. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Avrupa Şampiyonası'nda yoluna galibiyetle devam etti. Filenin Sultanları grup aşamasındaki 3. maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Handbolda ise Yalıkavak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu. Yalıkavak final karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 34-31 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt sahti kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu-Senirkent-Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt sahti kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayatta.

Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi. Yeni yayın döneminde radyo başına çağırıyor herkes. Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi. Yeni yayın döneminde radyo başına çağırıyor herkes.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin dost eli.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Saat 6. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Perşembe günü bölgenin batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 19-33, Bilecik 18-31, Bursa 20-33, Çanakkale 22-34 derece. Edirne 21-35, İstanbul 22-31, Kırklareli 20-32, Kocaeli 22-32 derece. Sakarya 21-32, Tekirdağ 21-28, Yalova 22-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu olacak. Afyonkarahisar 17-33 derece, Aydın 24-41, Denizli 25-39, Kütahya 16-30 derece. İzmir 24-37, Manisa 24-38, Muğla 23-39, Uşak 17-34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra ise Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 25-36, Antalya 26-32, Burdur 20-38, Hatay 25-33 derece. Isparta 18-36, Kahramanmaraş 24-40, Mersin 27-34, Osmaniye 24-35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Ankara'nın kuzeybatı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 18-33, Ankara 19-34, Çankırı 17-36, Eskişehir 17-31 derece. Karaman 17-33, Kayseri 16-34, Kırıkkale 19-33, Kırşehir 18-34 derece. Konya 20-33, Nevşehir 18-31, Niğde 17-32, Sivas 14-32 ve Yozgat 16-31 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla Bolu'nun güneydoğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-30, Bolu 15-29, Düzce 20-31, Karabük 17-32, Kastamonu 14-31 ve Zonguldak 20-27 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 18-35, Artvin 19-26, Bayburt 13-27, Çorum 17-34 derece. Giresun 22-28, Gümüşhane 16-29, Ordu 20-29, Rize 21-29 derece. Samsun 21-30, Sinop 20-31, Tokat 17-33, Trabzon 22-28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Malatya'nın güney kesimleriyle Elazığ çevreleri, ayrıca Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-32, Ardahan 10-21, Bingöl 18-34, Bitlis 16-29 derece. Elazığ 20-36, Erzincan 18-33, Erzurum 13-28, Hakkari 18-30 derece. Iğdır 20-35, Kars 10-25, Malatya 20-33, Muş 18-33 derece. Tunceli 19-36, Şırnak 25-34, Van 14, 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla Adıyaman'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 27-39, Batman 19-38, Diyarbakır 21-38, Gaziantep 24-38 derece. Kilis 24-39, Mardin 27-35, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'ye kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu olacak, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde. Öğle 12'den akşam 6'ya kadarsa rüzgar batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ülkenin bağımsızlığı için bedel ödeyen şehit ve gazileri rahmetle ve şükranla yad ediyorum dedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın yeniden hesaplanan sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Almanya'da konut açığının 1 milyon 350 bin daireyle rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan topraklarının %36'sının çölleşmeden etkilendiği ve ülke nüfusunun yaklaşık yarısının çölleşme sürecinde doğrudan maruz kalan bölgelerde yaşadığı bildirildi. Ve spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla deplasmanda karşılaşacak temsilcimiz Trabzonspor, Avrupa Kupalarındaki 157. maçına çıkacak. Bordo Maviller, Avrupa Kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17 ila 25. kilometrelerindeki asfalt saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Uluborlu Sinirkent Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometrelerinde asfalt saati kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale Ozgat yolunun 0 ila 20. kilometrelerinde bordür çalışması olduğundan, muhtelif yerlerde şerit daraltması yapıldığından ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.

0: kanser tedavisinde etkinliği kanıtlanmamış alternatif yöntemler sağlığınıza zarar verir. Şimdi umuda yeni bir pencereden bakın. Sağlığımızın değerini sağlıklıyken bilmeliyiz. Ama olur da beklenmedik bir rahatsızlıkla, belki kanserle karşılaşabilirsiniz. Endişelenmeyin, sizin yanınızdayız. Unutmayın, sadece doğru tedavi yöntemleriyle ve bilimin dost eliyle en doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.
1: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, yaşam için bilimin

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden merhaba. Bugün sizler için bir hikaye derledik. Henüz kışa girmemişken donmuş kuş hikayesini bizler çok sevdik. Bakalım sizler de sevecek misiniz? Minik bir kuş çok soğuk bir kış günü güneydeki daha sıcak bölgelere gitmek için var gücüyle uçmaya çabalamış. Hava o kadar soğukmuş ki zavallı kuş artık donmakta olan kanatlarını daha fazla çırpamayacağını anlayınca karla kaplı tarlaya düşercesine inmiş ve konduğu yerde öylece hareketsiz kalmış. O kadar bitkin ve üşümüş haldeymiş ki neredeyse donmak üzereymiş. Bir ineğin sallana sallana yavaş yavaş üzerine doğru geldiğini görmesine karşın yerinden kımıldayamamış bile. İnek gelmiş, gelmiş ve tam da kuşun üzerine kocaman pisliğini bırakmış. Minik kuş hem soğuktan hem de inekten korkusundan yerinden kımıldayamamış. Ezilmekten birkaç santimle kurtulmuşsa da boyundan kat kat büyük bir pisliğin altında kalmış. Neyse ki inek kendi pisliğinin üzerine basmamış ve ağır adımlarla geçip gitmiş. Bir iki dakika geçip kuş sakinleşince etrafında hissettiği sıcaklığın onu yavaş yavaş canlandırdığını hissetmiş. Buz tutmuş kasları adeta çözülmüş. Gerinmiş, gerinmiş, gülümsemiş. Sıcak inek pisliği onu dondurucu soğuktan korumuş. İyice ısınınca keyfi yerine gelen minik kuş umursamazca pisliğin içine gömülüp arkasına yaslanmış, keyifle de şakımaya başlamış. O sırada etrafta duyduğu kuş cıvıltısının peşine düşen bir kedi tarlaya doğru yaklaşmış. Ama minik kuş inek pisliğinin içinde keyif yaparken etrafında olup bitenlerin hiç farkında değilmiş. Kedi sinsice sesi takip edip yaklaşmış, yaklaşmış ve inek pisliğine doğru o kadar hızlı hareket etmiş ki patileriyle pisliği kazıp içinden minik kuşu çıkarmış ve kaşla gözün arasında onu yemiş. Şimdi burada çıkarmamız gereken ana fikirler acaba ne? 1. Yapmanız gereken bir iş varsa bunu zamanında yapın. Bu donmuş kuş gibi kış neredeyse geldikten sonra uçup da uzak ülkelere gitmeye çalışmayın. Donarsınız. Kanadınız hareketsiz kalır ve yere düşersiniz. 2. Eğer bir yere düştüyseniz, düştüğünüz yere önce iyice bir bakın. Bir tehlike var mı? Burada inek kuşa bir tehlikeydi aslında ama hiç kıpırdayamadığı için hiçbir şey de yapamadı. Sonra diğer dikkat etmeniz gereken şey. Bazı insanlar size pislik bulaştırabilirler. Ama bu onların sizin düşmanınız olduğunu göstermez. Nitekim öykümüzde de inek kuşun üzerine pislediğinde ona bir iyilik yapmış oldu. O sıcaklığı hisseden kuş birdenbire can buldu, canlandı. Demek ki her pisliği düşüren kötü olmayabiliyor. Ve sonra bir başka ders. Sizi her pislikten kurtaran da dostunuz olmayabilir. Nitekim kedi de o kuşu pislikten kurtardı ama yemek içindi bu. Yani çok zaman dostumuzu, düşmanımızı anlayamayabiliriz. Ve en önemli ders de pisliğin içinde keyfiniz yerindeyse hiç gıkınızı çıkarmayın. Sonra hiç ummadığınız daha büyük bir felaketle karşılaşabilirsiniz. Sizin keyifli sesinizi duyan insanlar sizi çekemeyebilirler. Size gerçek bir düşmanlık yapabilirler. Ve sizin ömür boyu o pisliğin içinde kalmanızı da sağlayabilirler. Evet, süremiz yine doldu. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar bakış açınızı her öyküde bu kadar çok çeşitlendirirseniz kim bilir sizler neler bulursunuz. Bakış açınız geniş olsun, kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Saat 7.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne'de arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Numan Kurtulmuş, 955 sene sonra da Sultan Alparslan'ın Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak gönül birliği ve sarsılmaz bir inançla yeniden bu topraklarda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşbirliği ile 27 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda NextGen COP30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasisi Simülasyonu Programı düzenleyeceğini duyurdu. COP31 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek programda yalnızca gençlerin iklim gündemini takip eden bir paydaş değil, fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların şahıslar adına kayıtlı, sahipli araziler olduğu bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'nın açıklamasına göre Hürmüz Boğazı'nda bir tanker vuruldu. Kaynağı bilinmeyen mühimmatın isabet ettiği tankerde yangın çıkarken yangının söndürüldüğü, mürettebatın güvende olduğu ifade edildi. Olayın herhangi bir çevresel etkiye yol açmadığı aktarıldı. Ve son olarak spor, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirinin revanşında deplasmanda Olympic Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası Kuzey Taşıma Yolu'nda üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar boyunca TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. Yediden 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
5: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Eskimolar evlerini nasıl ısıtırlar? Eskimolar yazları çadırlarda yaşarlar. Kışları ise kar bloklarından yapılma buzdan evlerde, yani iglolarda yaşarlar. İglonun yalıtımı ısınma açısından çok önemlidir. İgloyu meydana getiren buz bloklarının araları kar yardımıyla sıvanarak kapanır. İyi bir iglonun kapısı genellikle yerin üstünde olmaz. İçeri girilip çıkılacağı zaman kapının açılıp kapanması, içerideki sıcak havanın dışarıya kaçmasına, soğuk havanınsa içeriye dolmasına sebep olur. İşte bu yüzden bir iglo yapılırken önce geçici bir kapı yapılarak iglonun içine girilir. Asıl kapı ise iglo evin altındaki kar kazılarak yerin altından geçirilerek yapılan kapıdır. Bu şekilde iglonun yalıtımı tamamlanır. Buz kalıplarından yapılan iglonun içi bu şekilde elverişli bir ısıya ulaşır. İyi yalıtılmış küçük bir iglonun içerisindeki havanın yeterince ısınması için mum alevi kadar küçük bir ateş yeterli olur.
1: Biliyor muydunuz?
2: En hızlı yüzen balık orkinos balığıdır. Yetişkin bir orkinos saatte yaklaşık 90 kilometre hızla yüzebilir. Dünyadaki volkanik olayların %90'ı denizlerde gerçekleşmektedir. Yaşayan en küçük memeli, ağırlığı yaklaşık 3 gram olan Etrux faresidir. Antarktika'ya ait olmayan bir takım canlı türleri kıtaya yerleşerek ekosistemi tehdit ediyor.
1: Biliyor muydunuz?
2: Radyo kim tarafından ne zaman icat edildi? 1902'de İtalyan mucit Guglielmo Marconi, kablo ya da tel olmadan bir yerden diğer yere mesaj göndermenin yolunu keşfetti. Böylece radyo doğdu. Marconi, radarın mucidi Hertz'in yapmış olduğu deneyleri kullanarak bulunduğu yerden 9 metre uzaktaki bir kapı zilini çalmayı başarabiliyordu ve bunun için herhangi bir kabloya ihtiyaç duymuyordu. Kullandığı yönteme elektromanyetik adını vermişti. Peki ya FM radyo kim tarafından ne zaman icat edildi? 1920'de Edwin Howard Armstrong FM radyoyu geliştirdi. Elektrik mühendisi Armstrong'un elektromanyetik ve elektrik alanında yaptığı icatlar çok önemlidir. Fakat onun belki de hepimiz tarafından bilinen icadı geniş aralıklı yayın yapan FM radyo bandıdır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Elma, soğan ve patatesin tatlarının aynı olduğunu, farkın sadece kokularından kaynaklandığını, aslında hepsinin tatlı olduğunu, kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesinin yufka gibi açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtılmadan uzatılabildiğini, sığırların 4 tane midesinin olduğunu, yetişkin bir insanın günde ortalama olarak 23 bin kez nefes aldığını, arı kuşlarının saniyede yaklaşık 60 ila 70 defa kanat çırptığını, soğuk havalarda ısınmak için alkol almanın son derece tehlikeli olduğunu, yüzeysel damarlarda genişlemeye yol açan alkolün bir süre kendinizi ısınmış gibi hissetmenize yol açarken vücudun ısı kaybını kolaylaştırdığını ve bunun da donmayı çabuklaştırdığını, dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece 50 ismin yer aldığını ve ilk rehberin 1878 yılının Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Connecticut, New Haven'da yayımlandığını biliyor muydunuz?
1: biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşbirliği ile 27 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda NextGenCOP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı düzenleyecek. COP 31 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek NextGenCOP 30.5 ile gençlerin yalnızca iklim gündemini takip eden bir paydaş değil, fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Ankara'da Başkent Ray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci, Kazlı, Çeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı, Halkalı metro hattı, İzmir'de ise İzmir Banyo Sistemi İzban seferlerinde ücret alınmayacak. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. İncelemelerde bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terörü öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabınsa dezenformasyon ve manipülasyon içeren gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işleteceği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiği, yüzlerce kişiden haber alınamadığı belirtildi. Yetkililere göre arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeye garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya'yla karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası Kuzey Taşıma Yolu'nda üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar boyunca TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Türkiye'nin en havalı radyosu Atmosfer'in haber merkezindesiniz. Günaydın değerli dinleyenlerimiz. Tarihler 27 Ağustos 2026 Perşembe gününü gösteriyor. Basında gündem programıyla sizlerle birlikteyiz. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Cenk Balat'la birlikte gündemin öne çıkan haberleri, başlıkları ve yorumlarını sizlerle paylaşacağız. 16 bölge müdürlüğümüze giderek yurt genelindeki hava durumu nasıl olacak uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Bölge bölge, il il en güncel tahminleri uzmanlarımız paylaşacak. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Son tahminler neler? Güne dair değerlendirmeleri kendilerinden dinleyeceğiz. İstanbul'da ve başkentte trafik uzmanlarımızdan dinleyeceğiz. Bölge bölge, il il en güncel tahminleri uzmanlarımız paylaşacak. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Son tahminler neler? Güne dair değerlendirmeleri kendilerinden dinleyeceğiz. İstanbul'da ve başkentte trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için trafiğin

0: gününde ilk olarak Hürriyet gazetesiyle basın turumuza başlayacağız. Ancak öncesinde Ege bölgesine gideceğiz. İzmir ve çevresinde hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Barış Uzun'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Fatma Hanım, günaydın. İzmir'den sevgi ve saygılarımı sunuyoruz size ve dinleyenlerimize.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere güzel bir gün diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Bölgemizin kuzey kesimleri parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Bugün için diğer yerler ise az bulutlu açık olarak geçecek. Hava sıcaklıklarının önemli değişiklik beklemiyoruz. Yine bölge genelinde mevsim normali üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kuzeyli rüzgarlar sabah saatlerinde hafif, öğleden sonra orta kuvvetle bölge genelinde esecek. İl merkezlerimizin bugün beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 37, Çanakkale 34, Manisa 38, Aydın 39, Balıkesir'in ise bugün en yüksek beklediğimiz sıcaklığı 33 dereceye ulaşacak. Ege Denizi'nde az bulutlu açık hava bekliyoruz. Çanakkale'den Bodrum'a kadar olan bölümünde kuzey, kuzeydoğu ve kuzey-kuzeybatılı rüzgarlar hakim olacak. Sabah saatlerinde 3 ila 5 bofor, öğleden sonra ise 4 ila 6 bofor genel olarak rüzgar beklentimiz var. Açıklarda, güney ege açıklarında öğleden sonra yerler 7 bofora kadar da rüzgarın şiddeti ulaşacak. Dalga yüksekliği de rüzgarın şiddetine bağlı olarak kademeli olarak artış gösteriyor. Sabah saatlerinde yarım ila 1,5, öğleden sonra 1,5 ila 2,5, güney ege açıklarında yerler 3 metreye ulaşan dalga yükseklikleri bugün için oluşacak. Herhangi bir meteorolojik hadise görüş mesafesini kısıtlayacağını tahmin etmiyoruz. 10 kilometrenin üzerinde genel olarak görüş mesafemiz. Bugünlük benim aktaracaklarım bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. İzmir ve çevresindeki tahminleri dinledik. Uzmanımız Sayın Barış Uzun paylaştı. İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi için günün değerlendirmeleri böyleydi. Bu saat diliminde Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya bağlantılarımız olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise Elazığ, Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve son olarak Erzurum bölgelerine gideceğiz. Bu bölgelerden uzmanlarımızdan günün tahminlerini alacağız. Şimdi Adana bölgesindeyiz. 6. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Sayın Ferhat Kuloğlu bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Ferhat Bey, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Hemen aktarıyorum. Bugün bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlayan hava durumlarının en yüksek sıcaklıkları şöyle. Adana parçalı ve az bulutlu 36 derece. Mersin parçalı ve az bulutlu 34 derece. Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 40 derece. Osmaniye parçalı ve az bulutlu 35 derece. Gaziantep parçalı ve az bulutlu 38 derece. Kilis parçalı ve az bulutlu 39 derece. Ve son olarak Hatay parçalı ve az bulutlu en yüksek 33 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay ve Mersin için günün tahminlerini uzmanımız Ferhat Kuloğlu bizlerle paylaştı. Hürriyet gazetesiyle basın turumuza başlıyoruz. Tarihi yeniden yazıyoruz. Sürmanşet haber, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muş'ta Malazgirt Milli Park alanında düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Biz millet olarak ne zaman birlik olduysak başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını böyle yazdık. Çanakkale'de milli mücadelede 15 Temmuz'da zorlukları böyle aştık. Bizim beraber olmaktan başka seçeneğimiz yok dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından sonra Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Ersan Topbaş, Bahçeli'ye ve çift başlı Selçuklu Kartalı'nın yer aldığı bir tablo hediye etti. Görsel paylaşılmış, detaylarsa 9. sayfada. SDG'nin fesiyle kim ne kazandı? Mazlum Abdi Şam'da Şaray'la görüştükten sonra SDG'yi feshettiklerini açıkladı. SETA dış politika araştırmacısı Kutluhan Görücü SDG'nin kendini feshetmesini Suriye, Türkiye ve İsrail açısından değerlendirdi. SDG'nin feshiyle

Suriye'nin kuzeydoğusunda 10 yıldır devam eden fiili özerk yönetimi sona erdi. Şam'ın Suriye'de tek egemenlik ve tek ordu hedefi gerçekleşmiş oldu. Türkiye'nin iç güvenliğine yönelik Suriye kaynaklı tehdit ortadan kalktı, Türkiye rahatladı. SDG'yi kullanarak Suriye'yi zayıflatmak isteyen İsrail'in planı da boşa çıktı. 49 kesin ihraç istemi. CHP parti üyelikleri devam ettiği halde başka partiyle birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle 49 kişi hakkında disiplin süreci başlattı. Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilenler arasında Selin Sayak Böke, Bahadır Erdem, Aylin Nazlı Aka, İlhan Cihaner ve Hikmet Erbilgin de var. Gizli hazineyi gördük, ilk kez hürriyete açıldı. Darphane-i Amire binaları yıllardır depo olarak kullanılıyordu. Bir kısmı yıkılırken Milli Saraylar İdaresi 6 yıllık restorasyonla burayı müze adasına çevirdi. Ekim'de halka açılacak olan görkemli müzeyi ilk olarak hürriyet gezdi denilmiş. Hürriyet gazetesinde de görseller paylaşılmış. Bir spor haberini paylaşacağız. Hoş geldin Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti Olympique Lyon galibiyetiyle sona erdi. Temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Kadıköy'de 1-1 berabere kaldı rakibini. Kendi evinde 2-1 mağlup etti. Lyon ilk yarısı 2-0 biten maçın 61. dakikasında farkı 1'e indirse de sonuç değişmedi. Fenerbahçe'nin gollerini 24. dakikada Vedat Muriç ile 28. dakikada Arşi Brown attı. Evet, temsilcimiz Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz. 18 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl boy gösterecek. Bu akşam da önemli maçlar var. Temsilcimiz Beşiktaş Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Ferencvaros ile karşılaşacak. Temsilcilerimize de başarılar diliyoruz. Bu haberlerin detayları da spor bölümünde yer alıyor. İstanbul'da trafikte seyir halinde olan dinleyicilerimiz için yol durumunu aktaralım. Şu an için İstanbul'da trafik durma noktasında trafiğin en yoğun olduğu yollarsa şöyle. Tem Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar ortalama yolculuk süresi yarım saat. D100 Karayolu Maltepe Köprüsü'nden Bostancı'ya kadar yine yarım saat. D100 Karayolu Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar yarım saatlik süreler mevcut. D100 Karayolu Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na kadar yarım saat. Tem Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar yarım saat. E5 Mert Arsapağı'ndan Yeni Bosna Kavşağı'na kadar 20 dakikalık süreler mevcut. E5 Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar yarım saat. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı Yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar 15 dakika. Son olarak T100 Karayolu Bizim Kent'ten Harami Dere Kavşağı'na kadar 10 dakikalık süreler olduğunu söyleyelim. Trafikte bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize güvenli sürüşler dileyelim ve güzel bir şarkıyla yayınımıza devam edelim. Evdeki saate kulak vereceğiz. Adana Köprübaşı sizlerle olacak.

0: Değerli dinleyenlerimiz, saatlerimiz 8.32'yi gösteriyor. Samsun bölgesindeyiz. Uzmanımız Mümin Turan'dan Orta Karadeniz'e dair tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım. Hoş buldum.
0: Bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
1: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Samsun'un doğu kesimleriyle ordu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa geçmesini bekliyoruz. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında, rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli esecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun 30, Kastamonu ve Sinop 31, Ordu 29, Tokat 33, Amasya 35, Çorum'da 34 derece bekleniyor. Son olarak bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları ise Samsun'da 25, Sinop'ta 24, Ordu'da 26, İnebolu'da 23 derece. Fatma Hanım, son tahminler bu yönde.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir gün diliyoruz.
1: Teşekkürler, yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Mümin Turan bölgesine dair tahminlerini bizlerle paylaştı. Haberlerimizi aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesinden bir başka haberde "Yastıkla mı boğdular" başlığıyla paylaşılmış. Süleymancıların önceki lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünden dolayı cemaatin şimdiki lideri Alihan Kuriş hakkında cinayet şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Denizolgun'a yapılan otopsinin görüntülerini inceleyen adli tıp uzmanı Profesör Doktor Nevzat Alkan bir rapor yazdı. Görüntülerde Denizolgun'un göğsünde 4 noktada morarma vardı. Rapora göre bir kişi Denizolgun'un göğsüne diziyle bastırıp yastıkla boğmuş olabilir. Bu ihtimal nedeniyle Alihan Kuriş, kardeşi ve annesi hakkında cinayet şüphesiyle soruşturma açıldı. Alihan Kuriş'in yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris'te yakalanan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de tutuklandı. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun 10 yıl önce çiftliğindeki odasında ölü bulunmuştu.

0: Hürriyet Gazetesi'nin haberlerini aktardık değerli dinleyenlerimiz. Milliyet Gazetesi ile devam edeceğiz, ancak öncesinde 1. Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. İstanbul çevresi, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de hava durumu nasıl olacak, uzmanımızdan dinleyeceğiz. 1. Bölge Müdürlüğü'nden uzmanımız Gizem Demirtürk bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim, günaydın.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım, günaydın.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin batısı parçalı çok bulutlu. Öğleden sonra Edirne'nin kuzeyi ve kırkları çevrelerinin yerel sağanak ve gökyüzü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice 30-40 km/saat eseceğini bekliyoruz. Bugün için illerimizde tahmin ettiğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: İstanbul 31, Kocaeli 32, Sakarya 32, Edirne 35, Tekirdağ 28, Kırklareli 32, Yalova 29 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerde fırtına beklenmiyor. Batı Karadeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Zamanla bölgenin batısı parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 20 ila 1,5 metre, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor sizlere. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Gizem Demirtürk bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Milliyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Manşet haberde "Terörsüz Türkiye ivme kazandı, sınırda huzur hattı" başlığıyla haber paylaşılmış. Terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığının kurutulması için başlatılan üç ayaklı süreçte kritik bir aşama geride kaldı. SDG'nin lağvedilmesini açıklaması sadece ivme kazandırdı denilmiş. Şam yönetimiyle 29 Ocak 2026'da imzalanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasıyla başlayan kademeli devir sürecinin ardından önceki gün SDG'nin feshi ilan edildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar feshedilerek Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam Merkezi Yönetimi'ne devredildi. Ankara, SDG'nin feshini en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olarak görüyor. Bu gelişme iç ve dış güvenlik konseptlerinin tam kesişim noktasında yer alıyor. Ankara'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda paralel silahlı bir yapılanmanın önlenmesi hedefi de gerçekleşmiş oldu. Yayla Dağı'ndan Yüksekova'ya uzanan 1255 km uzunluğundaki sınır hattındaki güvenlik boşluğu kapanma evresine girdi. SDG'nin feshine Ankara'nın tepkisi olumlu oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de devlet otoritesinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olarak yorumladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'de iç bütünlüğü güçlendirme açısından önemli bir eşik ifadelerini kullandı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele, Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışma kapsamında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşme sürecini provoke ettiği tespit edilen sosyal medya içerikleri mercek altına alındı. Sürmanşet haberde "Tarih yeniden yazılıyor" denilmiş. Erdoğan, Malazgirt Milli Park alanında düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi, Malazgirt 1071 anma programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dost düşman, herkes şunu bilsin, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, Türkiye tarihe yön veriyor" dedi. Malazgirt Zaferi'nin komutanı Alparslan'ın sefer öncesi atının kuyruğunun bağlandığına dikkati çeken Erdoğan, "Bunu ne olursa olsun sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. Biz de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için atımızın kuyruğunu bağladık" diye konuştu. Haberin detayları 9. sayfada yer buluyor. CHP'den Truva atı kararı. CHP Parti Meclisi yeni partiyi destekledikleri gerekçesiyle 49 ismi tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Parti yönetimi bu isimleri Truva atı olarak nitelendiriyordu. Disipline sevk edilenler arasında Gül Çiftçi Binici ve Selin Sayek Böke'de bulunuyor. Van bölgesindeyiz. Van ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Mehmet Can Baybora'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Günaydın sizlere de. Hemen aktaralım. Yaptığımız tahminlere göre bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın batılı yönlerden orta, yer yer orta kuvvetli esmesini bekliyoruz. İl merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Muş 33, Hakkari 30, Van 28 ve Bitlis 29 derece olacak şeklinde. Van bölgeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
2: İyi yayınlar, sağ olun.
0: Uzmanımız Mehmet Can Baybora bölgesine dair tahminlerini paylaştı. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Yaşlı Amca'dan dinleyeceğiz. Gider de hoşuma. Müzik

0: ilk bölüm için son 15 dakikayı paylaşıyoruz. Bağlantılarımızla da yayınımızı sürdürmeye devam edelim. 16. Bölge Müdürlüğü'ne gideceğiz. Iğdır, Ağrı ve Kars'ta hava durumu nasıl olacak? Uzmanımızdan dinleyeceğiz. Uzmanımız Sayın Yusuf Gölcük bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın. Hoş buldum Fatma Hanım.
0: Bölgenize dair günün tahminleri için söz sizde.
1: Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif ve orta, yağış esnasında ise yer yer kuvvetli esmesi beklenilmekte. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde: Iğdır en yüksek 35, Kars en yüksek 25 ve son olarak Ağrı en yüksek 32 santigrat derece beklenilmekte. Aktaracaklarım bu kadardı Fatma Hanım.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Iğdır, Ağrı ve Kars için günün tahminlerini dinledik. Uzmanımız Sayın Yusuf Gölcük paylaştı. Haberlerimizi aktarmaya devam edelim. Yavaşla konuşuyoruz başlığını görüyoruz. CHP yönetimi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili bir problem olmadığını belirtti. Kurmaylar önümüzdeki günlerde parti etkinliklerinde daha çok göreceğiz dedi. İmamoğlu'nun kamuoyunda ahmak davası olarak bilinen davada cezası onanırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni başkan seçilecek. Kulislerde CHP ile yeni parti arasında anlaşma olmazsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'ye geçebileceği ifade ediliyor. Meta'ya kısıtlama, gençlere 2 saat. Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Amerika'da açılan davalarda 18 milyar dolara kadar çıkabilecek tarihi bir uzlaşmaya vardı. Meta, genç kullanıcılar için günlük 2 saat sınırı gibi değişikliklere gidiyor. Meta'nın Amerika'da varlığı uzlaşmanın ardından Türkiye'de de yeni koruma mekanizmaları 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Yükümlülüklere aykırılık halinde sosyal ağ sağlayıcılara küresel cirolarının %3'üne kadar para cezası uygulanabilecek. Bütün tuşlara basıyor. Ülkede seçimlere doğru yaklaşılırken İran, Suriye, Gazze ve Lübnan'dan istediği sonuçları alamayan, Türkiye'yi hedef aldığında Amerika tarafından uyarılan İsrail Başbakanı Netanyahu bu kez de İran'ın oğullarından birine suikast girişiminde bulunduğunu öne sürerek mağduriyet kartını oynamaya karar verdi. Haberin detayları 12. sayfada paylaşılmış. Öğrencinin barınma sınavı başlığı var. YKS'yi kazanan üniversiteliler şimdi de barınma sınavıyla karşı karşıya. Özel yurtlarda ücretler 17 bin liradan 45 bin liraya kadar yükselebiliyor. Öğrenci evine çıkmanın sıfırdan maliyeti, eşya, kira, depozito ve komisyonla birlikte en az 125 bin lirayı buluyor. Köprüden geçen tasarruf etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 10 yıldır hizmet verdiğini belirterek, köprüyle 10 yılda zamandan 134 milyar lira, yakıttan 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağladık, 180 bin ton karbon emisyonunu da önledik dedi. Bu saat diliminde bağlantılarımızı sürdürürken şimdi Diyarbakır bölgesindeyiz. Uzmanımız Mustafa Beyer bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın Fatma Hanım. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
2: Açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu. Yarın cuma öğle saatten...
0: Bağlantımızda teknik bir aksaklık var. Mustafa Bey.
2: Efendim.
0: Tekrar alabilirsek bir kopukluk oldu. Sizi dinliyoruz. Evet, bağlantımızdaki aksaklık devam ediyor Diyarbakır bölgesi ile ilgili. Dilerseniz başkentin yol durumunu aktaralım. Şu an için Ankara'da trafikte bizleri dinleyen dinleyicilerimiz için yol durumunu paylaşalım. İstanbul'da olduğu gibi Ankara'da da trafik oldukça yoğun. Trafiğin en yoğun olduğu yollarsa şöyle. Evet, şu an için yol durumunu görüntüleyemiyoruz değerli dinleyenlerimiz. Sanıyorum internetle ilgili bir problem yaşıyoruz. Dilerseniz güzel bir şarkı dinleyelim, ardından yayınımıza devam edelim. Huzurlarınızda olacağız. Şimdi Altın Gün sizlerle olacak.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Diyarbakır bağlantımız hazır. Uzmanımız Mustafa Beyer bizlerle. Mustafa Bey, yayınımıza tekrar hoş geldiniz. Söz sizde.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım'ı, yayınlar diliyoruz.
0: Tahminlerinizi tekrar alalım.
1: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın sabah saatlerine az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu, yarın cuma öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa merkez ve kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına gelirsek düne göre önemli bir değişik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 38 derece, Şanlıurfa 38 derece, Mardin 35 derece, Siirt 36 derece, Batman 38 derece ve son olarak Şırnak 34 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyor. Biz de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Uzmanımız Mustafa Beyer paylaştı. Başkentinde yol durumuna göz atalım kısaca. İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı'ndan İvedik Kavşağı'na kadar ortalama yolculuk süresi 1 saat. Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Tren Garı'ndan NATO yolu girişine kadar 20 dakika. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 20 dakika. Turgut Özal Bulvarı Konya yolu Fatih Köprüsü'nden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 15 dakika. Atatürk Bulvarı Çankaya Köşkü'nden Akar Kavşağı'na kadar 15 dakika, Kennedy Caddesi Tahran Caddesi girişinden Atatürk Bulvarı çıkışına kadar 15 dakikalık süreler mevcut. Yol durumunu paylaştık. Şimdi Konya bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Yıldıray Saka bizlerle. Yayınımız hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Günaydın, hoş bulduk.
0: Bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve İdeğirlerinde bugün havanın az bulutlu, açık, öğleden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesini bekliyoruz. Rüzgarların genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya ve Karaman'da 34, Aksaray ve Niğde'de ise 33 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan ağ durumuna dair aktarabileceklerim şimdilik bu kadar. Size ve tüm dinleyenlere iyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Yıldıray Saka bölgesine dair tahminlerini bizlerle paylaştı. Bu saat diliminin son bağlantısını gerçekleştirmiş olduk. Güzel bir şarkıyla da bu saat dilimini noktalayalım. Saat başı hava tahmin raporlarının ardından bizler tekrar burada olacağız.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 9.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece. Aydın 41. Denizli 39. Kütahya 30. İzmir 37. Manisa 38. Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğne'de arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 27 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda Next GenCop 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı düzenleyecek. COP 31 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Next GenCop 30.5 ile gençlerin yalnızca iklim gündemini takip eden bir paydaş değil, fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Ankara'da Başkent Ray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci, Kazlı, Çeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı, Halkalı metro hattı, İzmir'de ise İzmir Banyo Sistemi İzban seferlerinde ücret alınmayacak. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. İncelemelerde bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terörü öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabınsa dezenformasyon ve manipülasyon içeren gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiği, yüzlerce kişiden haber alınamadığı belirtildi. Yetkililere göre arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeye garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya'yla karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası Kuzey Taşıma Yolu'nda üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar boyunca TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Değerli dinleyenlerimiz, Basında Gündem programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 9.16'yı gösteriyor. İlk bölümde olduğu gibi bu saat diliminde de bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. Mikrofonda ben Fatma Ural, teknik yönetmenimiz Cenk Balat'la birlikte. Birlikteliğimiz saatler 10'a kadar sürecek. Tarihler 27 Ağustos 2026 Perşembe gününü gösteriyor. Bu tarihte Türkiye'de ve dünyada hangi gelişmeler yaşandı, dilerseniz kısaca göz atalım. 1389 yılında 1. Murat Sırp güçlerine karşı Kosova Meydan Muharebesi'ni kazandı. Murat Hüdavendigar zaferden sonra savaş alanını dolaşırken yaralı Sırp Milaş Obilić'in hançer darbesiyle şehit düştü. 1859 yılında dünyanın ilk petrol kuyusu Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde açıldı. 1892 yılında New York Metropolitan Opera binası yandı. 1908 yılında Hicaz Demir Yolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı. 1922 yılında Türk ordusu Yunan işgalindeki Afyonkarahisar'ı kurtardı. 1925'te Mustafa Kemal Paşa sivil elbisesi ve Panama şapkasıyla İnebolu Türk Ocağı'nda ünlü şapka nutkunu verdi. Şapka giyilmesine ilişkin kanunda 25 Kasım 1925'te kabul edildi. 1927'de Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere İnebolu Türk Ocağı'nda ünlü şapka nutkunu verdi. Şapka giyilmesine ilişkin kanunda 25 Kasım 1925'te kabul edildi. 1927'de Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan Anadolu'ya geçti.

0: 1964'te Türkiye'deki ilk Amerika aleyhtarı gösteri, Amerika'nın Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı. 1978'de Birmania Hava Yolları'na ait bir uçak havada infilak etti, içindeki 14 kişi hayatını kaybetti. 1979 yılında Hindistan'ın son genel valisi Lord Manchon Batten İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına İrlanda Cumhuriyet Ordusu tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü. 1994'te 171 kişiyle iniş yapan Türk Hava Yolları uçağı pistten savrulup Florya yolunu geçti. Tren raylarına 1 metre kala kayaya çarparak durabildi. 2002 yılında Tokyo'da bir mahkeme ilk kez Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde biyolojik silah kullandığını kabul ederken 180 Çinli'nin biyolojik silah programına kurban oldukları gerekçesiyle bulunduğu tazminat talebini reddetti. 2003 yılında Mars'ın dünyaya en yakın geçişi 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti. Son tarihimiz 2007 yılı. Yunanistan'daki orman yangınları ülkenin 3'te 1'inin bulunduğu Mora Yarımadası'nın 3'te 2'sini vurdu. 62 kişi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınamayarak olağanüstü hal ilan edildi. Tarihte bugün yaşanan önemli olaylar ve gelişmeler böyleydi. Bu saat diliminde hangi bağlantılarımız olacak hatırlatalım. İlk olarak Elazığ bölgesine gideceğiz bir aksilik olmazsa. Ardından Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve son olarak da Erzurum bölgesiyle bağlantımızı gerçekleştireceğiz. 8 bağlantımızı geride bıraktık. İlk bölümde İzmir, Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya bağlantılarımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi Elazığ bölgesine gidiyoruz. Uzmanımız Sayın Berivan Balaban bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım. Sağ olun. Hoş buldum.
0: Bölgenize dair tahminler için söz sizde.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarların ise genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bugünün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ ve Tunceli'de 36, Malatya'da 33, Bingöl'de 34, Adıyaman'da ise 39 derece olması beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarımıza güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Berivan Balaban bölgesine dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Milliyet gazetesinden haberleri aktarmaya devam edelim. Ölümünde şüpheli bulgular var diğer gazetede olduğu gibi. Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili habere yer verilmiş. Süleymancıların eski lideri, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin yeni bilirkişi raporunda göğüs bölgesinde ölümünden önce olduğu değerlendirilen 4 ayrı ekimoz tespit edildiği, Deniz Olgun'un göğsüne dizle baskı uygulanırken ağız ve burnunun yastıkla kapatılması sonucu nefessiz bırakılarak öldürülmüş olabileceği ihtimal halinin bilimsel olarak dışlanamayacağı belirtildi. Gösterişin bedeli 3500 euro. Kimi müşteriler düğün ve özel günlerde, kimileri ise sosyal medyada lüks yaşam görüntüsü vermek için Ferrari, Lamborghini ve Maserati gibi araçları kiralıyor. Gösterişin günlük bedeli Ferrari'de 3500 euroya kadar çıkarken yüksek fiyatlı araçlara en fazla yabancı turistler ilgi gösteriyor. 18 yıllık hasret bitti Fenerbahçe Devler Ligi'nde. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1'lik skorla devirdi. Sarı lacivertler bu sonuçla 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Kura çekimi de bugün. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray ülkemizi temsil edecek. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz. Yine Beşiktaş ve Trabzonspor için çifte tur gecesi olsun başlığıyla da haber paylaşılmış. Saat 20'de Zalgiris Beşiktaş, saat 21.30'da

0: Da Ferencvaros Trabzonspor maçı olacak. Her iki kulübede başarılar diliyoruz. Ülkemizi temsil edecekler bu gece. Dileriz başarılı bir tur gecesi olur. Detaylar spor bölümünde yer bulmuş. Milliyet gazetesinden de aktaracağımız haberler böyleydi değerli dinleyenlerimiz. Bu saat diliminde bağlantılarımıza 9. Bölge Müdürlüğümüz Ankara ile devam edeceğiz. Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın için günün tahminlerini uzmanımız Ali Dokuyucu'dan alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar. Bölge genelinin parçalı geçeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen bugünün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 33, Çankırı 36, Kırıkkale 33, Bolu 29, Zonguldak 26, Düzce 31, Bartın 30, Karabük 32, Güney 32 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyor size ve ekip arkadaşlarınıza. Güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Uzmanımız Sayın Ali Dokuyucu bölgemize dair günün tahminlerini bizlerle paylaştı. Milliyet gazetesini noktaladık. Bu saat diliminin ilk şarkısını sizlerle buluşturalım. 90'lara gideceğiz, ardından buradayız.

0: Akdeniz bölgesine gidiyoruz. Antalya ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Ercüment Avşar'dan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Merhabalar Fatma Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Bölgenize dair neler aktaracaksınız?
1: Tabii ki bugün bölgemizde havanın az bulutlu ve açık. Öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu. Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerinin mevzi sağanak ve gökyüzü sağanak yağışı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarımızda Antalya'nın sahil kesimlerinde 1 ila 3 derece bir azalış bekliyoruz. Rüzgar kuzey, öğle saatleri sahil kesimlerini güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Sıcaklıklardan dolayı meteorolojik uyarılarımız devam etmekte. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı, özellikle sahil kesimlerine yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Şimdi merkezimizde beklenen hava durumları, günün en yüksek hava sıcaklıklarını özetleyelim. Antalya merkez parçalı ve az bulutlu olmak üzere 31 derece. Muğla az bulutlu ve açık 39 derece. Isparta parçalı az bulutlu 36 derece. Burdur parçalı ve az bulutlu 38 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerimizde hava raporu, rüzgar kuzey ve batı akşam saatlerine kadar Kaş, Anamur arasında güney ve doğu yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, Bodrum, Datça arası 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde eseceğini tahmin ediyoruz. Dalga yüksekliği 1 ila 3 metre civarında, hava az bulutlu açık, görüş mesafesi iyi. Bölgemizle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler Fatma Hanım. Bizler iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Uzmanımız Sayın Ercüment Avşar bölgesine dair tahminlerini paylaştı. Cumhuriyet Gazetesi ile basın turumuza devam ediyoruz. 104 yıl önce bugün göğüs göğüse vatan savunması. Büyük Atatürk'ün başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 sabahı topçu atışıyla başlayan büyük taarruzun ikinci gününde süngü muharebeleri vardı. Birinci ordu kaçan düşmanı kovaladı. İkinci ordu 3 tüymeniyle Yunan cephesini yarmayı başladı. Büyük taarruzun 104. yıl dönümü. Dolayısıyla Afyonkarahisar Kocatepe Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nda tören düzenlendi. Hekime teşvikte yeni dönem. Temel unsurlar geride kalabilir. Sağlık Bakanlığı hekimlerin mesai içi hizmet puanlarını ve buna bağlı teşvik ödemelerini etkileyecek olan bireysel hedef katsayı uygulamasını başlattı. Hekimler kurumsal eksiklikler hekimin gelirini etkileyebilir, çalışma barışını bozabilir uyarısında bulundu. İran kontrol bizde dedi. İran, Umman'la varılan anlaşmada Hürmüz Boğazı'ndaki taşıma güzergahının 7 mil genişliğinde olduğunu belirterek Güney Koridor'un tamamen kapatıldığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, Amerika'nın açıklamalarının aksine Basra Körfezi ve Boğaz'da hiçbir askeri geminin bulunmadığını öne sürerek onlar 400 kilometre uzakta dedi. Elebaşısı terör örgütünün bağımsız askeri güç olarak varlığına son verdiğini duyurdu. SDG kendini feshetti. Şam yönetimiyle 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören bir mütabakat imzalayan terör örgütü YPG bağlantılı SDG'nin elebaşısı Mazlum Abdi Kod adlı Ferhat Abdi Şahin sürecin tamamlandığını açıkladı. Abdi Kürtlere kendi dillerinde eğitim hakkı tanınacağı yönünde söz verildiğini açıkladı. Fesih açıklamasının ardından Şam'daki Emevi Meydanı'nda kutlamalar yapıldı. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, SDG'nin fesinin Trump'ın Orta Doğu planının devamı olduğunu söyledi. Kürt dilinin eğitimde tanınmasına vurgu yapan Barak mesajını "tek ordu, tek hükümet, tek devlet" sözleriyle bitirdi denilmiş. Detaylar 7. sayfada.

0: Ekrem İmamoğlu tahliye isteyecek. İstanbul Büyükşehir Belediye davasında 70. duruşma. Silivri'de gece saat 00.30'da biten duruşmada avukatların soru sormasına müdahale eden ve mikrofonlarını kapatan mahkeme başkanı istinaf sebebi yaparsınız dedi. İmamoğlu 3 Eylül'de tahliye isteminde bulunacak. Erdoğan'ın 3 başvurusu var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Kavala kararı ve Amor'un Silivri'deki açıklaması sözleşmeden çıkış sinyali. 1999'da adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu denilmiş. 2002'de YSK'nın milletvekili kararı yönünde yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulduğu belirtildi. Bu haberin detayları da 4. sayfada yer buluyor. Cumhuriyet gazetesinde noktalamış olalım ve şimdi Afyonkarahisar bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Nurullah Halkan'dan bölgesine dair tahminlerini alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Hoş buldum Fatma Hanım. Günaydın.
0: Bölgenize dair tahminler için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki hemen aktarayım. Afyonkarahisar bölge tahmin ve erken uyarı merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzeybatılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki ayrıntılara gelirsek, Afyonkarahisar az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 33 derece. Uşak az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 34 derece. Denizli az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 38 derece olarak tahmin edilmektedir. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirmelerimiz bu şekildedir efendim.
0: Aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Sizlere güzel bir gün diliyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Afyonkarahisar ve çevresindeki tahminleri uzmanımız Sayın Nurullah Halkan'dan dinledik. Akşam gazetesiyle basın turumuza devam edeceğiz. Güzel bir şarkı dinleyelim. Bengü Beker'e kulak vereceğiz. Ardından buradayız.

0: Eskişehir bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın Fatma Hanım.
0: Bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
1: Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklemiyoruz. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kısa süre olarak kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir. Bugün il merkezlerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir ve Bilecik'te 31, Bursa'da 32, Kütahya'da 30 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeleri aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere kolaylıklar diliyoruz. Uzmanımız Sayın Suat Yıldırım'dan bölgesine dair tahminleri aldık. Akşam gazetesiyle basın turumuza devam ediyoruz. Kredi risk priminde gerileme, yatırımcılar için kritik gösterge olan 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puan inerek 6 aydaki en düşük seviyesini gördü. Barış Kurulu da silah dedi. Gazze'de kurulan Barış Kurulu'ndan bir yetkili uçurtma uçuran çocukları tehdit olarak tanımladı. Uçurtma dahil tüm askeri faaliyetler durdurulmalı dedi. 1000 kişiyi heyelan yuttu. Nepal'de 4,4'lük deprem sonrası dağdan kopan buz kütlesi devasa bir heyelan ve sele neden oldu. 500'ü turist, en az 1000 kişi kayıp. Arama çalışmaları da devam ediyor. 14. sayfada detaylar yer bulmuş. Özel okulda kitap isyanı, yeni öğretim yılı öncesi kitap fiyatlarına gelen yüksek zamlar velileri isyan ettirdi. Özel okullar yasal ücret artış sınırını kitap ve yemek gibi yan ödemelerle delmeye devam ediyor. Bazı okullarda kitap paketleri 100 bin lirayı aştı. Geçen yıl 43 bin lira olan 5. sınıf kitabı için bu yıl 113 bin lira istendi. Milli Eğitim Bakanlığı Türk özel okullarda yabancı isim kullanılmasını yasakladı. Değişiklik için de 1 Ekim'e kadar süre verildi okullara yerli isim şartı. Bu haber de 15. sayfada paylaşılmış. Kızlar 4'te 4 yaptı. Sultanlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 devirdi. Evet, filenin sultanları Cuma günde Polonya ile karşılaşacak. Başarılar diliyoruz. Göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar. Cuma günde kalbimiz onlarla olacak. Spor haberi de 17. sayfada detaylarıyla yer buluyor. Yine diğer gazetelerde olduğu gibi manşet haberde atımızın kuyruğunu bağladık başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın bir yola baş koyduğunda atının kuyruğunu bağladığını hatırlattı. Biz de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için bağladık dedi. Bizim eski bir geleneğimiz var. Biz sefere çıktığımızda ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için atımızın kuyruğunu bağlarız. İşte biz de ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri sökmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost, düşman, herkes şunu bilsin. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor ve Türkiye tarihe yön veriyor. Tahriklerle, tuzaklarla Türk milletinin bu kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur açıklamasında bulunuyor Erdoğan. Anlaşma tam uygulanırsa ziyadesiyle iyi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de YPG-SDG'nin kendini feshetmesini değerlendirdi. Açıklama metni itibarıyla olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur. Atmak istediğimiz adımları tamamlar nitelikte. Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay diyor. SDG ile başları Mazlum Abdi ile danışmanlık İlham Ahmet'e vekillik görevi verilecek, detaylar 13. sayfada. Trabzon bölgemiz Merkez'deyiz. Uzmanımız Sayın Barış Aydın bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Barış Bey, bölgenize dair günün tahminleri için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı olacağını tahmin etmekteyiz. Önümüzdeki diğer günlere baktığımızda ise cuma gününden itibaren bölgemizin yeni bir yağışlı ve soğuk sistemin etkisi altında olmasını bekliyoruz. Yağışlı sistemin cuma günü öğle saatlerinden sonra etkili olarak salı gününe kadar bölge genelinde aralıklarla etkisini göstermesini beklemekteyiz. Özellikle cumartesi ve pazar günü için beklemiş olduğumuz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olacağını tahmin etmekteyiz. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise bugün ve önümüzdeki günlerde mevsim normalleri civarında seyredecek olup rüzgar ise bugün bölge genelinde kuzey yönlerden orta kuvvetli esecek. Bölgemize bağlı şehir merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise şu şekilde: Trabzon 29 derece, Artvin 27 derece, Giresun 28 derece, Gümüşhane 29 derece ve Rize 28 derece civarında olacak. Denizlerimizde ise fırtına beklememekteyiz. Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlı olmasını, rüzgarın ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda ise güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esmesini, görüşün ise iyi, yağış anında orta dereceye düşmesini bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
2: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Uzmanımız Sayın Barış Aydın'dan Trabzon çevresi Doğu Karadeniz'e dair tahminleri aldık. Programımızda son 10 dakikayı sizlerle paylaşıyoruz. Akşam gazetesinden haberleri aktarmaya devam edelim. Instagram'a 18 milyar dolar ceza. Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta Amerika'da davaları kapatmak için 18 milyar dolar ödeyecek. 18 yaş altına 2 saat sınırı getirecek diyor haberde, diğer gazetelerde de paylaşmıştık. Fenerbahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde tarihi zafer. Sarı lacivertler Lyon'u Fransa'da devirdi. Birbirinin rövanşında Vedat ve Brown'un golleriyle tarih yazan Fenerbahçe 18 milyon euroyu da kasasına koydu. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi iki takım temsil edecek. İki zafer daha bekliyoruz. Beşiktaş ve Trabzon'da sıra denilmiş. Evet, diğer gazetelerde olduğu gibi yine bu haberlerde paylaşılmış. CHP'de 51 isme ihraç. CHP'de aralarında Aylin Nazlı Aka, Selin Sayek Böken'in de olduğu 51 isim kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Rüşvet için espriydi açıklaması. İmamoğlu'nun danışmanı Turan Aydoğan, 200 bin dolarlık para trafiğinde kullandığı rüşvetin belgesi mi olur, tek muhatabın benim sözlerini espri diye açıkladı. Bu haberde 8. sayfada yer buluyor. Akşam gazetesinden aktaracağımız haberler de böyleydi. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu kez Kayseri bölgesine gideceğiz. Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de hava durumu nasıl olacak? Uzmanımız Sayın Hakan Kılıç'tan dinleyeceğiz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
3: Günaydın.
0: Hakan Bey, bölgenize dair tahminler için söz sizde.
3: Teşekkür ediyorum. Bölge tahminle uyarı merkezimizde yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olup bölgemizde rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği öngörülmektedir. İl merkezlerinde beklediğimiz gün içerisindeki en yüksek sıcaklık değerleri ise Kayseri 34, Kırşehir 34, Nevşehir 31, Sivas 32, Yozgat 31 derece olacaktır. Bölgemiz genelinden aktaracaklarımız bu kadardır.
0: Aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyor. Sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz.
3: Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, hoşça kalın. Kayseri bağlantımızı geride bıraktık. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Ardından burada olacağız.

0: Programımızın son bağlantısı için Erzurum bölgesindeyiz. Uzmanımız Sayın Sedat Orhan bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Günaydın.
1: Günaydın, hoş buldum.
0: Sedat Bey, bölgenize dair neler aktaracaksınız? Söz sizde.
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 12, Erzincan 18, Ardahan 12, Bayburt 13 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 29, Erzincan 33, Ardahan 21, Bayburt 28 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi günler, iyi yayınlar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyor. Bizler de sizlere güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Uzmanımız Sayın Sedat Orhan bölgesine dair günün tahminlerini paylaştı. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Mikrofonda ben Fatma Vural, teknik yönetmenimiz Cenk Balat'la birlikte 2 saatlik zaman diliminde sizlere eşlik ettik. Hepinize güzel, keyifli, mutlu, huzur ve sağlık dolu bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 27 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda Next Gen COP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı düzenleyecek. COP 31 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Next Gen COP 30.5 ile gençlerin yalnızca iklim gündemini takip eden bir paydaş değil, fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Ankara'da Başkent Ray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci, Kazlı, Çeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı, Halkalı metro hattı, İzmir'de ise İzmir Banyo Sistemi İzban seferlerinde ücret alınmayacak. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. İncelemelerde bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terörü öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabınsa dezenformasyon ve manipülasyon içeren gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiği, yüzlerce kişiden haber alınamadığı belirtildi. Yetkililere göre arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeye garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya'yla karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası Kuzey Taşıma Yolu'nda üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar boyunca TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'le İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 31 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 31, Antalya Alanya ve Muğla Fethiye'de 30, Mersin Anamur, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 29, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 28, Artvin Hopa ve Muğla Datça'da 27, Giresun, Rize, Muğla Bodrum ve Ordu Altınordu'da 26 santigrat derece. Samsun Atakum Bölge, Balıkesir Ayvalık, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Bangevaş Akdamar Feneri, Aydın Kuşadası, Trabzon Orta Hisar Havalimanı, Çanakkale ve İzmir Dikil'de 25 santigrat derece. Van Tuşba Liman, Sinop, Bartın Güney Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve Kastamonu İnebolu'da 24 santigrat derece. Bitlis Tatvan Liman ve Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 23, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 22 ve son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Türkiye'de yeni bir çevre hareketi başlıyor. 7'den 70'e milyonlarca çevre gönüllüsü Çevre Benim hareketine katılıyor. Türkiye çevresine sahip çıkıyor.
1: Bilinçliyim.
2: Temiz tutuyorum.
1: Koruyorum.
3: Geleceği düşünüyorum çünkü çevre benim.
4: Çünkü çevre benim.
2: Çünkü çevre benim.
0: Hadi sen de çevre benim de.
5: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık. Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe, Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece. Aydın 41. Denizli 39. Kütahya 30. İzmir 37. Manisa 38. Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 27 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda Next Gen COP 30.5 İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı düzenleyecek. COP 31 öncesinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Next Gen COP 30.5 ile gençlerin yalnızca iklim gündemini takip eden bir paydaş değil, fikir geliştiren, müzakere eden, uzlaşı arayan ve çözüm üreten aktörler olarak sürece katılması amaçlanıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Ankara'da Başkent Ray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci, Kazlı Çeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı, İzmir'de ise İzmir Banyo Sistemi İzban seferlerinde ücret alınmayacak. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldı. İncelemelerde bazı hesapların terör propagandası yaptığı, terörü öven içerikler paylaştığı, çok sayıda hesabınsa dezenformasyon ve manipülasyon içeren gerçek dışı içeriklerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştığı tespit edildi. Çalışmaların kapsamlı şekilde sürdüğü, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiği, yüzlerce kişiden haber alınamadığı belirtildi. Yetkililere göre arama kurtarma çalışmaları Nepal ordusu ve özel şirketlere ait helikopterlerle sürüyor. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı helikopterler dönüş yapmak zorunda kalırken bölgeye ilave helikopterlerin gönderilmesinin zorlaştığı belirtiliyor. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeye garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19'da Polonya'yla karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası Kuzey Taşıma Yolu'nda üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar boyunca TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Atina az bulutlu ve açık 38. Belgrad az bulutlu 34. Berlin az bulutlu 27. Helsinki parçalı bulutlu 15. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25. Kopenhag parçalı bulutlu 21. Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Moskova parçalı bulutlu 20. Paris sağanak yağışlı 24, Priştine ve Roma az bulutlu 33, Saraybosna parçalı bulutlu 29, Sofya parçalı bulutlu 30, Tiran az bulutlu ve açık 35, Varşova az bulutlu ve açık 21, Viyana az bulutlu 31 ve Zürih parçalı bulutlu 29 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 37, Aşgabat az bulutlu ve açık 38, Astana parçalı bulutlu 27, Bağdat az bulutlu ve açık 48, Bakü az bulutlu 31, Bişkek az bulutlu ve açık 31, Duşembe az bulutlu ve açık 37, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu ve açık 39, Kuveyt az bulutlu ve açık 45, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 39, Tahran az bulutlu ve açık 38, Taşkent az bulutlu ve açık 37, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 32 derece. Kahire az bulutlu ve açık 40. Melbourne parçalı bulutlu 16. Montreal ve New York gök gürültülü sağanak yağışlı 27. Sydney parçalı bulutlu 17 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Kırcaali parçalı bulutlu 32, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Münih parçalı bulutlu 28, Podgorica az bulutlu ve açık 36, Selanik parçalı bulutlu 34, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Trakya gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Zenitsa parçalı bulutlu 33, Gazimagosa parçalı bulutlu 34, Girne parçalı bulutlu 30, Lefkoşa parçalı bulutlu 32 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Son 3 ayda Alo 181 çağrı merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10 bin çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli. Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.
2: Meteorolojinin sesi.

0: Saat 12.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı'nın Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar'da düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında şehit ve gaziler rahmetle yad edilirken TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler verildi. Buna göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. Deniz Kuvvetleri 15 yüzer unsurla İstanbul Boğazı'nda geçiş yapacak. 30 gemi ise halkın ziyaretine açılacak. Türk Yıldızları Kütahya'da, Solatürk ise İstanbul'da gösteri yapacak. Çeşitli illerde bando ve mehteran konserleri verilirken askeri müzeler ücretsiz olacak. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki okullardan bu yıl 1135 subayla 1979 az subayın yanı sıra 19 ülkeden 210 yabancı öğrencinin mezun olacağı kaydedildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumuna ait sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.ösym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu için adaylar 6 Eylül'de saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Bakan Göktaş, vatandaşların dertlerini dinleyen ve çözüm üreten mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, biz vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her yerde olmaya, sahada ve görev başında çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye El Fevka beldesinin doğu kesimlerinde bulunan Ali Et Tahir Ormanı'na iki hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Saldırılarda çok sayıda ses bombası kullanan uçakların bölgede büyük patlamalara neden olduğu, patlamaların çevre bölgelerden de duyulduğu ve yoğun dumanların yükseldiği aktarıldı. Ve son olarak spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu. Organizasyonda yer alacak 36 takım katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe organizasyona 3. torbadan katılacak. Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi Monaco'da bugün Türkiye saatiyle 19'da yapılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası Kuzey Taşıma Yolu'nda üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar boyunca TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü yurdun kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ordu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi ile Kütahya çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz kıyılarıyla Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak hariç Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Kütahya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Tokat çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren yurdun tamamında hissedilir derecede azalacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Erzurum'dan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Müzik Dairesi Muharrem Akkuş'tan derlemiş. Oğul, bala sarhoş, beşikte bala sarhoş. Hana bir nalbant gelmiş, mıh vurur nala sarhoş.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Cengiz Özkan'dan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Mustafa Hisarlı, Hisarlı Ahmet'ten alıp Kütahya'dan repertuara kazandırmış. Ay İstanbul, sen bir han mısın? Varan yiğitleri yutan sen misin? Gelinleri yarsız koyan sen misin? Gidip de gelmeyen yarı ben neyleyim? Vakitsiz açılan gülü ben neyleyim?

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Manisa Turgutlu'dan Bir Sema Havası alıyor. TRT İzmir Radyosu'nun Mehmet Bulanlar'dan repertuara kazandırdığı bu türküyü Hale Gür'den dinleyeceğiz. Armut ağacı, armut ağacı, başımın tacı, kalksın sema eylesin, anayla bacı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Musa Eroğlu'ndan Kırşehir'den bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Neşet Ertaş'tan derlemiş. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını. Çıka geldi bir gözleri sürmeli.

Sevgili dinleyenlerimiz, Türkülerin Dilinden programımız Süreyya Davulcuoğlu'ndan dinleyeceğiniz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Hasan Sözer'i Rize'den repertuara kazandırmış. Gemiye çektik yelken, biz sefere giderken, dua ile sevduğum, geleyim daha

Sevgili dinleyenlerimiz, solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımızla şimdi de Soner Özbilen'den Üsküp'ten bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Nihat Kaya, Sabri Gencer'den repertuara kazandırmış. Kalk be Muradiye, gidelim bize, 15 sene mapsaneyi almış.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Bedia Akartürk. Sanatçıdan TRT'nin Rıza Konyalı'dan alıp Konya'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Şu silleden gece geçtim görmedim, acı tatlı sular içtim ölmedim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 27 Ağustos Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü Batı Akdeniz'de fırtına, Karadeniz ve Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı'nın Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar'da düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında şehit ve gaziler rahmetle yad edilirken TSK'nın yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler verildi. Buna göre 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara'da geçit töreni düzenlenecek. Deniz Kuvvetleri 15 yüzer unsurla İstanbul Boğazı'nda geçiş yapacak. 30 gemi ise halkın ziyaretine açılacak. Türk Yıldızları Kütahya'da, Solo Türk'se İstanbul'da gösteri yapacak. Çeşitli illerde bando ve mehteran konserleri verilirken askeri müzeler ücretsiz olacak. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki okullardan bu yıl 1135 subayla 1979 az subayın yanı sıra 19 ülkeden 210 yabancı öğrencinin mezun olacağı kaydedildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 2026 KPSS lisans sınavının genel yetenek, genel kültür oturumuna ait sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin ais.ösym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu için adaylar 6 Eylül'de saat 10'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılının ilk yarısında sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla toplam 2.094.831 hanenin ziyaret edildiğini duyurdu. Bakan Göktaş, vatandaşların dertlerini dinleyen ve çözüm üreten mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, "Biz vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her yerde olmaya, sahada ve görev başında çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye El Fevka beldesinin doğu kesimlerinde bulunan Ali Et-Tahir Ormanı'na iki hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Saldırılarda çok sayıda ses bombası kullanan uçakların bölgede büyük patlamalara neden olduğu, patlamaların çevre bölgelerden de duyulduğu ve yoğun dumanların yükseldiği aktarıldı. Ve son olarak spor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşamasının kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu. Organizasyonda yer alacak 36 takım katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe organizasyona 3. torbadan katılacak. Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi Monaco'da bugün Türkiye saatiyle 19'da yapılacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası Kuzey Taşıma Yolu'nda üst yapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar boyunca TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Aydın-Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Atina az bulutlu ve açık 38. Belgrad az bulutlu 34. Berlin az bulutlu 27. Helsinki parçalı bulutlu 15. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 25. Kopenhag parçalı bulutlu 21. Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 26. Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Moskova parçalı bulutlu 20. Paris sağanak yağışlı 24, Priştine ve Roma az bulutlu 33, Saraybosna parçalı bulutlu 29, Sofya parçalı bulutlu 30, Tiran az bulutlu ve açık 35, Varşova az bulutlu ve açık 21, Viyana az bulutlu 31 ve yağışlı 24.

Açık 37, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu ve açık 39, Kuveyt az bulutlu ve açık 45, Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 42, Riyad az bulutlu ve açık 44, Şam az bulutlu ve açık 39, Tahran az bulutlu ve açık 38, Taşkent az bulutlu ve açık 37, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 32 derece, Kahire az bulutlu ve açık 40, Melbourne parçalı bulutlu 16, Montreal ve New York gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Sydney parçalı bulutlu 17 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Kırcaali parçalı bulutlu 32, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Köstanca gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Münih parçalı bulutlu 28, Podgorica az bulutlu ve açık 36, Selanik parçalı bulutlu 34, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Taraklia gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Balkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Zenitsa parçalı bulutlu 33, Gazimagosa parçalı bulutlu 34, Girne parçalı bulutlu 30, Lefkoşa parçalı bulutlu 32 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu ve açık 37 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

0: Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: 하바도로.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'in batısı ve Güney Ege'nin güneyinde fırtına. Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ise yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde akşam saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. ...29 Ağustos Cumartesi günü Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına. Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, İlk saatlerde batısında yer yer 8, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Doğu Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde görevli ortopedi uzmanı S.E., hastalarından bıçak parası adı altında yasa dışı para talep ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğunda daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Fransız gazetesi Libération'un araştırmasına göre Fransız parlamenterler son 4 yılda lobicilik faaliyetleri aracılığıyla en fazla ziyareti İsrail'e yaptı. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış müzakerelerine açık olduklarını belirterek, Rusya, Ukrayna ile ilgili hedefe barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ediyor, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusların gece saatlerinde Poltava, Sumi ve Herson bölgelerindeki kritik altyapıyı vurduğunu bildirdi. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye El Fevka beldesini doğu kesimlerinde bulunan Aliyet Tahir Ormanı'na iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini doğrularken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsün yayılmasının sürdüğünü bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Kermel bölgesinde İsrail askerlerinin bir aracı ateş açması sonucu iki Filistinli kadın ve bir kız çocuğu yüzlerinden yaralandı.

0: ve spor. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup ederek 18 yıl aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak elenen Olympique Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernst Poku ile sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durumu.

0: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Ben geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayatta.

Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ve batısı, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Kırklareli çevreleriyle, Tekirdağ ve Antalya'nın doğusu, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyinde ise yer yer toz taşınımı görülecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğusu, ayrıca Antalya'nın doğusuyla iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Antalya'nın doğusuyla Mersin çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimleriyle Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusundaysa güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusundaysa yine yer yer toz taşınımı görülecek. 30 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop, Malatya, Elazığ, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, özellikle Kırklareli İstanbul hattı olmak üzere Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, özellikle Kırklareli İstanbul hattı olmak üzere Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, Cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek. Sayın dinleyiciler, rüzgar Cuma günü akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde, Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Güney Ege'nin genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, rüzgar Cuma günü akşam saatlerinde Güney Ege'nin güneyinde, Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Güney Ege'nin genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 31 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 31, Antalya Alanya ve Muğla Fethiye'de 30, Mersin Anamur, Antalya Finike ve Antalya Kaş'ta 29, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 28, Artvin Hopa ve Muğla Datça'da 27, Giresun, Rize, Muğla Bodrum ve Ordu Altınordu'da 26 santigrat derece. Samsun Atakum Bölge, Balıkesir Ayvalık, Tekirdağ Süleymanpaşa, İstanbul Sarıyer Kumköy Kilyos, Bangevaş Akdamar Feneri, Aydın Kuşadası, Trabzon Ortahisar Havalimanı, Çanakkale ve İzmir Dikil'de 25 santigrat derece. Van Tuşba Liman, Sinop, Bartın Güney Mendirek Feneri, Düzce Akçakoca ve Kastamonu İnebolu'da 24 santigrat derece. Bitlis Tatvan Liman ve Çanakkale Ezine Geyikli Odunluk İskele Feneri'nde 23, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 22 ve son olarak Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz çayırları, su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği, nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin lise yolculuğunda daha kolay uyum sağlamaları amacıyla hazırlanan Liseye Hoş Geldin kitap setinin yayımlandığını duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, Uganda'daki Ebola salgınının sona erdiğini doğrularken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsün yayılmasının sürdüğünü bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Kermel bölgesinde İsrail askerlerinin bir aracı ateş açması sonucu iki Filistinli kadın ve bir kız çocuğu yüzlerinden yaralandı. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup ederek 18 yıl aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olarak elenen Olympique Lyon'da teknik direktör Paulo Fonseca hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı, 16 derece. Atina az bulutlu ve açık, 29. Belgrad az bulutlu, 21. Berlin az bulutlu, 15 derece. Helsinki parçalı bulutlu, 9. Kiev gök gürültülü, sağanak yağışlı, 15. Kopenhag parçalı bulutlu, 12. Londra ve Madrid gök gürültülü, sağanak yağışlı, 17 derece. Moskova parçalı bulutlu, 12. Paris sağanak yağışlı, 17. Priştine az bulutlu, 19. Roma az bulutlu, 23. Saraybosna parçalı bulutlu, 17. Sofya parçalı bulutlu, 18 derece. Tiran az bulutlu ve açık, 22. Varşova açık, 13. Viyana az bulutlu, 19. Zürih parçalı bulutlu, 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık, 23. Aşgabat az bulutlu ve açık, 24. Astana parçalı bulutlu, 16. Bağdat az bulutlu ve açık, 33 derece. Bakü az bulutlu, 25. Bişkek açık, 16. Duşanbe az bulutlu ve açık, 21. Kabil az bulutlu, 17. Kerkük az bulutlu ve açık, 31. Kuveyt az bulutlu ve açık derece.

Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir açık 23, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 18, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kırcıali parçalı bulutlu 21 derece. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Kössence gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Münih parçalı bulutlu 15 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik parçalı bulutlu 24, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazmağusa parçalı bulutlu 24, Girne parçalı bulutlu 26, Lefkoşa parçalı bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'in batısı ve Güney Ege'nin güneyinde fırtına. Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ise yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde akşam saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına. Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde batısında yer yer 8, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı.
Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Doğu Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Fransız gazetesi Libération'un araştırmasına göre Fransız parlamenterler son 4 yılda lobicilik faaliyetleri aracılığıyla en fazla ziyareti İsrail'e yaptı. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup ederek 18 yıl aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernst Poku ile sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Fırtına nedir?
4: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.
5: Atmosferden haber var.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün bu güzel saatinde Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Var programıyla yayındayız. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Yeter Bacak, saatler 18'e kadar sizlerle birlikte olacağız. 2 saat boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki meteoroloji bölgesel tahmin ve uyarı merkezine bağlanacağız. Ülkemizin dört bir yanındaki bölge bölge, şehir şehir hava durumunu, sıcaklık değerlerini uzmanlardan alacağız. Ayrıca yolların durumu ve deniz raporlarını da aktarmayı unutmayacağız. Ankara ve İstanbul'un güncel trafik durumunu da sizlere canlı olarak aktaracağız sayın dinleyiciler. Seçtiğimiz güzel şarkılarla sizlere keyifli bir yol arkadaşı olacağız. Önce her zaman olduğu gibi Elazığ'a bağlanıyoruz, Elazığ'a gidiyoruz. Elazığ Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarımızdan Berivan Balaban hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkürler, hoş buldum.
0: Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarların ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvete, yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölge müdürlüğümüze bağlı il merkezlerinde bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıklarının Elazığ'da 19-35, Malatya'da 20-30, Tunceli'de 17-34, Bingöl'de 18-32, Adıyaman'da ise 26-38 derece olacağı beklenmektedir. Şimdilik aktaracaklarımız bu yöndedir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
1: Çok sağ olun. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi bir şarkıyla programımıza devam edelim. Sonrasında bağlantılarla buradayız.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, şarkının ardından Atmosferden Haber Ver programımız devam ediyor. Şimdi rotamızı Doğu Anadolu'ya çeviriyoruz ve Van Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlanıyoruz. Rıdvan Yaşar telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız son değerlendirmelerde bölge genelinde havanın az bulutlu açık olmasını, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini, rüzgarın doğulu yönlerden hafif zaman zaman orta rüzgar şeklinde esmesini, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 bofor kuvvetinde eseceğini tahmin ediyoruz. İl merkezlerimiz için beklenen bu gecenin düşük sıcaklıklarının Hakkari 17 derece, Bitlis 15 derece, Van 16 derece, son olarak Muş ise 18 derece olacağını tahmin etmekteyiz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyor. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Van Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarından Rıdvan Yaşar bölgesine ait son değerlendirmelerini aktardı. Şimdi tarihte bugün köşesine bakıyoruz. Bugün tarihte neler yaşandı? Gelin hep birlikte göz atalım. 27 Ağustos 1389'da 1. Murat Sırp güçlerine karşı Kosova Meydan Muharebesi'ni kazandı. Murat, Hüdavendigâr zaferinden sonra savaş alanını dolaşırken yaralı Sırp Miloš Obilić'in hançer darbesiyle şehit düştü. 1783 yılında Mongol Fier kardeşler hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurdular. 1859 yılında dünyanın ilk petrol kuyusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde açıldı. 1892 yılında New York Metropolitan Opera binası yandı. 1908 yılında Hicaz demiryolu hizmete girdi. İstanbul'dan Medine'ye ilk tren kalktı. 1922 yılında Türk ordusu Yunan işgalindeki Afyon Karahisar'ı kurtardı. 1925 yılında Mustafa Kemal Paşa sivil elbisesi ve Panama şapka ile İnebolu Türk Ocağı'nda ünlü şapka nutkunu verdi. Şapka giyilmesine ilişkin kanun da 25 Kasım 1925 yılında kabul edildi. Mustafa Kemal Paşa'ya suikast hazırlamak üzere Sisam'dan

0: Anadolu'ya geçen Hacı Sami Ölü arkadaşları yaralı olarak ele geçirildi 1927 yılında. 1945 yılında varisleri Sultan II. Abdülhamit'in miras davasını kazandı. II. Abdülhamit'in mirası 400 milyon dolardı. 1947 yılında Cezayir Fransa'dan bağımsızlığını istedi. 1950'de BBC kanalı ilk deniz aşırı yayınını Fransa'ya yaptı. 1958 yılında ilk stereo plaklar piyasaya çıktı. 1959'da Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği uzay aracı Sputnik 3 içinde iki köpekle birlikte uzaya fırlatıldı. 1964 yılında Türkiye'deki ilk Amerika Birleşik Devletleri aleyhtarı gösteri ABD'nin Kıbrıs konusundaki tutumu nedeniyle Ankara'da yapıldı. 1978 yılında Birmanya Hava Yolları'na ait bir uçak havada infilak etti. İçinde 14 kişi hayatını kaybetti. 1979 yılında Hindistan'ın son genel valisi Lord Louis Mountbatten, İrlanda açıklarında demirli bulunan yatına İrlanda Cumhuriyet Ordusu tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü. 1994 yılında 171 kişiyle iniş yapan Türk Hava Yolları uçağı pistten savrulup Florya yoluna geçti. Tren raylarına 1 metre kala kıyaya çarparak durdu. 2002 yılında Tokyo'da bir mahkeme ilk kez Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde biyolojik silah kullandığını kabul ederken 1180 Çinlinin biyolojik silah programının kurbanı oldukları gerekçesiyle bulunduğu tazminat talebini reddetti. 2003 yılında Mars'ın dünyaya en yakın geçişi 60 bin yıl aradan sonra gerçekleşti ve son tarihimiz 2007. 2007'de Yunanistan'daki orman yangınları ülkenin 3'te 1'inin bulunduğu Mora Yarımadası'na 3'te 2'sini vurdu. 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve yangının kontrol altına alınamamasıyla olağanüstü hal ilan edildi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylece tarihte bugün yaşanmış olayları sizlerle paylaştık. Şimdi Samsun'a gidiyoruz. Orta Karadeniz'in hava durumu ve Karadeniz'in hava durumu ve sıcaklık değerlerini alıyoruz. Mümin Turan hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Emine Hanım, merhaba.
0: Son değerlendirmenizi aktarır mısınız? Buyurun.
1: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla çok bulutlu. Yarın yani Cuma günü Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri biraz sağanak ve gök gürültü, sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çorum ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bu kuvvetli yağışlardan dolayı meydana gelebilecek olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli, tedbirli olmasını istiyoruz. Sıcaklıklar 4 ila 8 derece civarında azalacak. Rüzgar ise kuzeyli yönden orta kuvvetli esmeye devam edecek. Sıcaklıklar şöyle: Samsun ve Ordu'da 21-27, Sinop'ta 21-29, Çorum'da 16-28, Kastamonu'da 12-26, Tokat'ta 17-28, Amasya'da 17-30 derece bekleniyor. Emine Hanım, son tahminler bu yönde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Samsun Bölgesel Tahmin Merkezi'nden Mümin Turan bölgesine ait son değerlendirmeleri aktardı. Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya ve Tokat ile Ordu'ya ait, Orta Karadeniz'e ait yaptıkları değerlendirmeleri aldık. Şimdi bir şarkıyla devam edelim yayınımıza.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bir atmosferden haber var programımız devam ediyor. Şimdi yönümüzü İstanbul'a çeviriyoruz ve İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden İrem Yılmaz hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için hava durumu ve sıcaklık değerlerini, Marmara Denizi ve Batı Karadeniz için de hava durumunu sizler alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Bölgemizde yapılan son tahminlere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Edirne hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, 40 ila 60 kilometre bölü saat aralığında eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemiz için kuvvetli yağış uyarımız bulunmaktadır. Özellikle yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde beklentimiz bulunmaktadır. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesini beklediğimizden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önermekteyiz. İlimizde beklenen, ilimiz ve çevre illerimizde, bölgemize bağlı illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. İstanbul 22 ila 26, Edirne 21-31, Kırklareli 20-28, Tekirdağ 21-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Yalova 21-25. Denizlerimize gelince Batı Karadeniz'in batısında fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Batı Karadeniz'in hava durumu şu şekilde. Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarı kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 3,5 metre aralığında. Görüşü iyi, yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgarı kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Görüşü iyi, yağış anında orta. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık ve uzmanımız İrem Yılmaz'dan son değerlendirmelerini aldık. Şimdi efendim, fırtına önce sessizlik diye bir deyim var. Herkesin bildiği. Bazen fırtına başlamadan önce hava değişir. Gökyüzünün rengi farklılaşır. Rüzgarın sesi değişir. Atmosferdeki koşullar hızla değişebilir. Gök gürültülü sağanaklara neden olan cumulonimbus, yani örs görünümünde koyu gri bulutlar vardır gökyüzüne baktığınızda. Bu bulutlar kuvvetli yağış, dolu, kuvvetli rüzgar, yıldırım ve gök gürültüsü gibi olaylara yol açabilir. Hayatta da bazen fırtına öncesi sessizlik vardır. Bir şeylerin değişeceğini hissederiz ama ne olduğunu henüz bilmeyiz. İşte o anlarda paniğe kapılmak yerine hazırlıklı olmak önemlidir. Çünkü meteorolojinin amacı yalnızca hava nasıl olacak sorusuna cevap vermek değildir sayın dinleyiciler. Aynı zamanda insanları tehlikeli hava koşullarına karşı hazırlıklı hale getirmektir. Hayat için de aynı şey geçerlidir. Hazırlıklı insan fırtınadan korkmaz, fırtınaya karşı önlem alır. Bizler de hayata karşı, havaya karşı hazırlıklı olalım. Havaya karşı hazırlıklı olmak için kulağınızı Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan ayırmayın diyoruz. Şimdi Eskişehir'e gidiyoruz ve Suat Yıldırım hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Emine Hanım.
0: Son değerlendirmelerinizi aktarır mısınız?
2: Hemen edeyim. Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgenin sorumluluk alanında bulunan Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik illerinde havan az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağı. Yarın öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik illeri geneliyle Eskişehir'in batı kesimleri ve Kütahya'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gökyüzlü sağanak yağış geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalmasını bekliyoruz. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette bu akşam ve yarın öğlen saatlerinde kuvvetleşeceği tahmin edilmektedir. Bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise Eskişehir'de 16'ya 26, Bursa'da 20'ye 28, Kütahya'da 14'e 25, Bilecik'te ise 17'ye 25 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yaptığımız son değerlendirmeyi aktardık. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Eskişehir'e bağlandık. 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Suat Yıldırım'dan son değerlendirmelerini aldık bölgelerine ait. Şimdi bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Yıldıray Saka hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bölgenize ait son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii ki bölgesel tahmin ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde bu gece ve yarın havanın parçalı, yer yer çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 20'ye 29, Aksaray'da 17'ye 30, Karaman'da 18'e 30, Niğde'de ise 17-28 derece civarında olmasını bekliyoruz. Benim Konya'dan hava durumunu bayraktar alacaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Dinleyenlere iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Konya 8. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık ve Yıldıray Saka'dan Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için son değerlendirmelerini aldık. Şimdi yayınımıza bir şarkıyla devam ediyoruz.

0: Atmosferden haber var programımız devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesine doğru yola çıktık. Diyarbakır'dayız. Mustafa Bayer hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenize ait son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Evet, bu akşam yaptığımız son tahminlere göre bölge genelinde havanın bu akşam saatlerinde az bulutlu ve açık. Yarın cuma parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa merkez ve kuzey kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçireceği tahmin ediliyor. Ayrıca bölge genelinde hafif toz taşını hadisesi görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarına gelirsek 1 ila 3 derece civarında azalacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarımız güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimize bu gece tahmin ettiğimiz en düşük, yarın gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek Diyarbakır 23-36, Şanlıurfa 26-38, Mardin 25-34, Siirt 24-36, Batman 21-38, Şırnak 25-34 derece tahmin edilmektedir. Diyarbakır'dan şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz biz de. Sevgili dinleyenlerimiz, 7. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanı, özür dilerim, Diyarbakır meteoroloji uzmanlarından Mustafa Bayar'dan aldık son değerlendirmelerini. Şimdi efendim arkadaşımız bağlantı yaparken ben de size sıcaklıkla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, sıcaklık termometre değildir. Termometre de bugün 35 dereceyi gösteriyor. Peki insan neden bazen 35 derecede bile üşür? Çünkü insanın sıcaklığı yalnızca havayla ilgili değildir. Bir evin sıcaklığı vardır. Bir sohbetin sıcaklığı vardır. Bir insanın bakışı sıcak olabilir. Bazen bir bardak çay termometrenin gösterdiği sıcaklıktan daha değerlidir. Bazen de yazın en sıcak gününde insanın içi buz gibidir. Demek ki hayatın sıcaklığını ölçmek için termometre yetmiyor. Bazı sıcaklıklar sadece dereceyle değil, kalple de ölçülür. Öyle değil mi sevgili dinleyenler? Evet, şimdi Kayseri'ye gidiyoruz ve uzmanımız Mehmet Kaçmaz hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun.
0: Mehmet Bey, son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
2: Yaptığımız son değerlendirmeleri, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Yarın cuma öğle saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hatta ara sıra orta kuvvette yer yer kuvvetli 30-50 km saat eseceği bekleniyor. Bölgemizdeki ilerin hava durumu ve sıcaklık beklentilerimiz Kayseri parçalı, az bulutlu. Yarın cuma öğle saatlerinden sonra Aralık'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15-29. Kırşehir parçalı ve az bulutlu. Yarın cuma öğle saatlerinden sonra Aralık'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29. Nevşehir parçalı ve az bulutlu. Yarın cuma öğle saatlerinden sonra Aralık'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16-27. Sivas parçalı ve çok parçalı ve az bulutlu. Yani cuma öğle saatlerinde Aralık sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı 14-29. Yozgat parçalı ve az bulutlu. Yani cuma öğle saatlerinden sonra Aralık sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı 14-26. Tam geniz kadar, iyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Kayseri'den Mehmet Kaçmaz'dan aldık son değerlendirmelerini. Atmosferden Haber Ver programımızın birinci bölümünün burada sonuna geldik. Program boyunca bölge müdürlüklerine bağlandık, uzmanlardan son değerlendirmelerini aldık. Tarihte Bugün köşemizle tarihte bugün meydana gelen olayları sizlerle paylaştık. İkinci bölümde geri kalan bölge müdürlüklerimize bağlanacağız ve İstanbul ve Ankara'nın da trafik durumunu sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 17.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. İç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'in batısı ve Güney Ege'nin güneyinde fırtına. Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ise yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde akşam saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına. Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde batısında yer yer 8, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Doğu Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Fransız gazetesi Libération'un araştırmasına göre Fransız parlamenterler son 4 yılda lobicilik faaliyetleri aracılığıyla en fazla ziyareti İsrail'e yaptı. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup ederek 18 yıl aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernst Poku ile sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu'nun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Atmosferden haber var programımız kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Yeter Bacak'la birlikte Atmosferden haber var programımızın ikinci bölümünde yine sizlerle beraberiz. Bu bölümde hem hava durumunu hem trafik bilgilerini alacağız. İlk durağımız Adana Bölgesel Tahmin Merkezi. Uzmanımız Bahri Özdemir hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Emine Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bölgenize dair son değerlendirmelerinizi alalım.
1: Bölgemizde beklenen hava tahminini aktarıyorum. Bölge genelinin parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında 1 ila 3 derecelik azalışlar bekleniyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz ise Adana parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26-35. Mersin parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27-33. Kahramanmaraş parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23-27. Osmaniye parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24-34. Gaziantep parçalı az bulutlu 23-36. Kilis parçalı az bulutlu 23-37. Hatay parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25-32. Bölgemizden aktaracaklarım şimdilik bu kadar Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Adana Bölgesel Tahmin Merkezi uzmanlarımızdan Bahri Özdemir bize son değerlendirmelerini anlattı. Şimdi İstanbul'un trafik durumuna göz atalım. İstanbul trafiği. Trafiğin en yoğun olduğu yollar TEM, Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Balta Limanı bağlantı yoluna kadar 45 dakika, Turgut Özal Bulvarı'ndan Söğütlü Çeşme'ye kadar 34 dakika, E5 D100 Karayolu'ndan Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 39 dakika, TEM Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 31 dakika, Bağdat Caddesi'nden İdealtepe Erenköy'ye kadar 39 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Abasa'dan Sirkeci'ye kadar 25 dakika, E5 Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 33 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi'nden Küçük Yalı'ya kadar 25 dakika, TEM Çamlıca gişelerine kadar 15 dakika, Galata Köprüsü'nden Beşiktaş Sahil Yolu Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 37 dakika, TEM Harbak Akademileri Tüneli'nden Hastal'a kadar 16 dakika, Bağdaş Caddesi'nden Caddebostan'a kadar 13 dakika, Büyükdere Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya kadar 37 dakika, TEM Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar 8 dakika ve Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı Yolu'ndan Mahmut Bey Bağlantı Kavşağı'na kadar 30 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumu oldukça yoğun şu saatlerde. Ana hatlardaki trafik durumuna bakalım. Levent TEM bağlantı yolundan Büyükdere Caddesi'nden TEM'e kadar 21 dakika, Barbaros Bulvarı'ndan Abasa'dan Yıldız'a kadar 5 dakika, Barbaros Bulvarı Balmuncu'dan Dikilitaş'a kadar 1 dakika, Muallim Naci Caddesi Ortaköy Hamamı'ndan Sinagog'a kadar 1 dakika ve Muallim Naci Caddesi'nden Ortaköy'den Dereboyu'na kadar 2 dakika olarak gözüküyor. Beyoğlu'nda E5'ten Haliç Köprüsü'nden Halıcıoğlu Kavşağı'na kadar 3 dakika, Talatpaşa Bulvarı'ndan Taksim Meydanı'ndan Tepebaşı'na kadar 3 dakika, Refik Saydam Caddesi Tersane'den Şişhane'ye kadar 3 dakika olarak gözüküyor. Başka önemli trafik yoğunluğu gözükmüyor burada. Şişli'de Büyükdere Caddesi'nden Zincirlikuyu'ya kadar 37 dakika, Kağıthane yolundan Kağıthane Caddesi'nden Halaskar Gazi Caddesi'ne kadar 16 dakika olarak gözüküyor. Kağıthane'de TEM Harbahtik Akademi Tüneli'nden Hakkuyu'ya kadar 37 dakika. Kağıthane yolundan Kağıthane Caddesi'nden Halaskar Gazi Caddesi'ne kadar 16 dakika olarak gözüküyor. Kağıthane'de TEM Harbahtik Akademi Tüneli'nden Hastal'a kadar 16 dakika.

0: Yenikapı'ya kadar 22 dakika. Atatürk Bulvarı'ndan Şehzadebaşı'ndan Yenikapı'ya kadar 6 dakika olarak görüyoruz. Üsküdar'da bakıyoruz. Üsküdar'da da çok fazla yoğunluk yok. E5'ten Çamlıca Kavşağı'ndan Burhaniye'ye kadar 10 dakika. Mahiriz Caddesi'nden Çevreyolu Sapağı'ndan Doğancılar'a kadar 11 dakika olarak gözüküyor. Kadıköy'de de Bağdat Caddesi'nden Söğütlü Çeşme'den Caddebostan'a kadar 13 dakika. D100 Karayolu'ndan Uzunçayır'a Göztepe'ye kadar 5 dakika. İnkişaf Caddesi'nden Acıbadem Caddesi'ne kadar 3 dakika olarak gözüküyor efendim. Avrupa ve Asya'da en yoğun trafik noktalarında Tem Gazi Osmanpaşa Kavşağı'ndan Malta Limanı bağlantı yoluna kadar 45 dakika. E5 D100 Karayolu'nda Yeni Bosna Kavşağı'ndan Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 39 dakika olarak gözüküyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bağlantımız hazırmış. Hemen Ankara'ya gidiyoruz. Ali Dokuyucu hattımızda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederiz. Son değerlendirmeleri alalım sizden.
1: Tabii ki. Bölge genelinin parçalı zamanla çok bulutlu. Yarın sabah saatlerinden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Yağışlar yarın sabah saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Bolu ve Karabük çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişi bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen bu gece en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekildedir. Ankara 17-29, Çankırı 16-31, Kırıkkale 19-28, Bolu 14-23, Zonguldak 19-22, Düzce 18-26, Bartın 18-25, Karabük'te ise en düşük 15-24 derece. Güne dair bir değerlendirmeleriniz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul'daki trafik durumuna bakıyorduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Olağan dışı trafik olan yerler Kemeraltı Caddesi'nden Meclis-i Mebusan Caddesi'den Tersane'den Dereboyu'na kadar 19 dakikalık bir trafik gözüküyor. Liman Caddesi'nden Harami Dere Kavşağı'na kadar ise yine 19 dakikalık yüksek bir trafik gösteriyor. Olağan dışı açık yollar yok. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde Tem Gazi Osmanpaşa Kavşağı'ndan Malta Limanı bağlantı yoluna kadar 47 dakika olarak gözüküyor. E5'te E5 Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 39 dakika. E5 İncirli'den Merter otobüs durağına kadar 14 dakika. D100 Karayolu Bizim Kent'ten Harami Dere Kavşağı'na kadar 11 dakika olarak gösteriyor. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise Tem Samandıra Kavşağı'ndan Çamlıca gişelerine kadar 10 dakika. D100 Karayolu İdeatepe Kavşağı'ndan Bostancı'ya kadar 16 dakika ve E5 Çamlıca Kavşağı'ndan Burhaniye'ye kadar 10 dakika olarak gözüküyor. Ana yolların trafik yoğunluğu en yoğun yollar E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar, Basın Ekspres yolundan Mahmut Bey Batı çıkışına kadar, Tem Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ve Kennedy Caddesi'nden Sirkeci'ye kadar oldukça yoğun bir trafik gözüküyor. Sevgili dinleyenlerimiz, gözleriniz yolda, kulağınız her daim Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olsun diyoruz ve şimdi Antalya'ya doğru gidiyoruz. Antalya'da uzmanımız Ercüment Avşar hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgenize dair son değerlendirmenizi alabilir miyiz?
2: Tabii ki, bölgemizde hava az bulutlu ve açık. Öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu. Antalya'nın doğu ilçelerinde mevsimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında Antalya'nın sahil kesimlerinde 2 ila 4 derece artış bekliyorken bölge genelinin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece bir azalış bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinden sonra sahil kesimlerin güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli. Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceğini tahmin ediyoruz. Meteorolojik uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden

0: Özellikle sahil kesimlerde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Şimdi merkezlerimize beklenen hava durumları ile gece en düşük ve yarın en yüksek hava sıcaklıklarını özetleyelim. Antalya az bulutlu ve açık olmak üzere minimum 28, maksimum 39. Muğla az bulutlu ve açık, minimum 22, maksimum 34. Isparta az bulutlu ve açık, minimum 13, maksimum 30 derece. Burdur az bulutlu ve açık, minimum 17, maksimum 33 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerimizde hava raporu, rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3 ila 5, Bodrum Fethiye arası 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Öğle saatlerinden sonra karşı Anamur arası güneyli yönlerden. Dalga yüksekliği 1 ila 3 metre civarında, hava az bulutlu ve açık, görüş mesafesi iyi. Bölgemizle ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık ve uzmanımız Ercüment Arşar'dan Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur'la birlikte Akdeniz'in hava durumu ve sıcaklık değerlerini aldık. Şimdi İzmir'e gideceğiz ama bir şarkı arası verelim.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Atmosferden Haber Var programımız devam ediyor ve saatlerimiz 17.34'ü gösteriyor. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. İzmir 2. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanlarımızdan Nevzat Bozkurt hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar diliyoruz. İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın için, aynı zamanda Kıyı Ege, Kuzey Ege ve Ege Denizi için neler söyleyeceksiniz?
1: Bölgenin geneli az bulutlu, yarın kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Çanakkale'nin doğu ve kuzey kesimleri ile Balıkesir'in kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta, yarın öğleden sonra kuvvetli 40-60 km saat şeklinde esecek. İzmir için hava durumu az bulutlu ve açık 25-35. Çanakkale az bulutlu açık, yarın parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ve kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22-31 derece. Manisa az bulutlu ve açık 24-35, Aydın az bulutlu ve açık 22-37, Balıkesir az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı 19-29 derece. Denizlerimizde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Çanakkale, Çeşme arası rüzgarımız kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, zamanla 4 ila 6, öğleden sonra yer yer 7 bofor kuvvetinde esecek. Çeşme, Bodrum arası kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, zamanla 5 ila 7, yarın akşam saatlerinde yer yer 8 bofor kuvvetinde esecek. Bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 2. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze bağlandık ve uzmanımız Nevzat Bozkurt'tan İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'ın hava durumu bilgilerini, sıcaklık değerlerini, aynı zamanda Kıyı ve Kuzey Ege ile Ege Denizi'nin son değerlendirmelerini aktardı bize. Şimdi efendim, sis ve hayattan bahsetmek istiyorum size. Sis olduğunda görüş mesafemiz azalır. Uzakları göremeyiz. Önümüzdeki yol bile bazen belirsizleşir. Hayatta da böyle dönemler vardır, öyle değil mi? İnsan geleceğini göremez. Ne olacağını bilemez. Şimdi ne olacak diye düşünür durur. Ama sisli havada araba kullanan sürücü ne yapar? Hızını azaltır. Daha dikkatli olur. Takip mesafesini korur. Yani göremediği için yolculuğu bırakmaz. Sadece daha dikkatli ilerler. Hayatta bazen böyledir sevgili dinleyenler. Geleceği göremiyorsanız hızınızı azaltın ama yolunuzu sakın bırakmayın. Evet, şimdi bu sis ve hayattan sonra Trabzon'a gidiyoruz. Beyza Çolak Öztürk hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Son değerlendirmelerinizi alabilir miyiz efendim?
2: Tabii, hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu. Yarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin olması ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olması beklenirken rüzgarların güney ve batılı yönlerden, zamanla kuzey batılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek ve en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 28'e 21, Artvin 26'ya 16, Giresun 27'ye 23, Gümüşhane 28'e 12, Rize 27'ye 21 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın çok bulutlu, sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Trabzon 11. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık ve uzmanımız Beyza Çolak Öztürk'ten son değerlendirmelerini aldık. Şimdi atmosferin görünmeyen kahramanlarından bahsetmek istiyorum size. Atmosferde olup bitenlerin büyük bir bölümünü gözümüzle göremiyoruz sevgili dinleyenler. Basınç değişiyor, nem değişiyor, hava kütleleri hareket ediyor, sıcak ve soğuk hava karşılaşıyor. Bütün bu süreçler hava durumunu şekillendiriyor. Modern meteoroloji de, yani bizim arkadaşlarımız da meteoroloji uzmanları bu süreçleri anlamak için gözlem, ölçüm, analiz, hava haritaları, radar ve uydu verilerinden yararlanıyorlar. Hayatımızda da görünmeyen kahramanlar vardır, öyle değil mi? Örneğin sabah erkenden işe giden anne, çocuğu için endişelenen baba, bir arkadaşının derdini sessizce dinleyen insan. Kimse görmez ama onların emeği hayatı ayakta tutar. Her önemli şey görünür olmak zorunda değildir sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdi Iğdır'a gidiyoruz. 16. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanımız Yusuf Gölcük hattımızda. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş buldum Emine Hanım.
0: Bölgenize dair son değerlendirmelerinizi alalım.
3: Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı yerler sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Sıcaklıkların mevsim normali civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif ve orta, yağış anında ise yerler kuvvetli esmesi beklenilmekte. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise şöyle: Iğdır en düşük 21, en yüksek 32, Kars en düşük 10, en yüksek 25 ve son olarak Ağrı en düşük 12, en yüksek 29 santigrat derece beklenmekte. Aktaracaklarım bu kadar da Emine Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyenlerimiz, Iğdır'a gittik. Yusuf Gölcük'ten son değerlendirmelerini aldık. Yayınımızdan şimdi bir şarkıyla devam edelim. Ondan sonrasında kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Evet sevgili dinleyenlerimiz, Atmosfer'den Haber Var programımız devam ediyor. Afyon Karahisar'a gidiyoruz. Nurullah Alkan hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Emine Hanım.
0: Bölgenize dair son değerlendirmelerinizi aktarır mısınız dinleyicilerimize?
1: Tabii ki, hemen aktarayım. Afyon Karahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi olarak yapmış olduğumuz son değerlendirmelere göre bölge genelinin az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. İl merkezlerimizdeki ayrıntılara gelirsek, Afyonkarahisar az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gecenin en düşük sıcaklığı 16, yarın günün en yüksek sıcaklığı 27 derece. Uşak az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gecenin en düşük sıcaklığı 15, yarın günün en yüksek sıcaklığı 29 derece. Denizli az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gecenin en düşük sıcaklığı 23, yarın günün en yüksek sıcaklığı 35 derece olarak tahmin edilmektedir. Güne dair yapmış olduğumuz son değerlendirmelerimiz bu şekildedir efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz.
1: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz efendim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, 5. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Nurullah Alkan'dan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için son değerlendirmelerini aldık. Şimdi bir şarkıyla yayınımıza devam ediyoruz.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosfer'den Haber Var programımızın sonuna doğru yaklaşırken şimdi Ankara'nın trafik durumuna bakalım. Başkent yollarına bir göz atalım. Başkentte durum nasılmış görelim. Evet, toplam trafik uzunluğu başkentte şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu 143 kilometre. Trafik yoğunluğundaki değişik son yarım saat süre içinde yoldaki trafik yoğunluğu aynı şekilde şu anda yoğun bir trafik söz konusu. Bakalım şimdi en yoğun trafik analizine bakalım öncelikle. En açık yollar, çevre yolları, yoğun yollar, İstanbul yolu şehir merkezine kadar çok yoğun. Çevre yolu hava alanı çıkışı da İstanbul otoban çıkışına kadar çok yoğun gözüküyor. İstanbul yolu şehir merkezine kadar ve çevre yolu hava alanı çıkışına kadar yoğun bir şekilde trafik devam ediyor şu anda. Evet. Olağan dışı trafik Konya yolu Turgut Özal Bulvarı Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Mamak Kavşağı'na kadar 21 dakika yüksek trafik seyrediyor. Bağdat Caddesi'nden Gimat'tan Batıkent Metro'ya kadar 17 dakika yüksek trafik seyrediyor. Şehir merkezindeki trafik durumu ise şu şekilde. Gençlik Caddesi Kazım Karabekir Caddesi'nden Hava Kurumu Müzesi Kavşağı'na kadar 12 dakika. İsmet İnönü Bulvarı Sayıştay'dan Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar 8 dakika. İsmet İnönü Bulvarı'ndan Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar 7 dakika. Atatürk Bulvarı'ndan Güven Park'a kadar 8 dakika. Atatürk Bulvarı'ndan bakanlıklara kadar 5 dakika olarak gözüküyor. Ana caddelerdeki trafik durumu ise Konya yolu Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak Kavşağı'na kadar 38 dakika. İsmet İnönü Bulvarı'ndan Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar 8 dakika. Güney Çevre Yolu'ndan Gölbaşı çıkışına kadar 9 dakika. Atatürk Bulvarı'ndan TİKA'ya kadar 16 dakika. Ve İsmet İnönü Bulvarı'ndan Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar 7 dakika olarak gözüküyor. Eskişehir yolunda MTA'dan ODTÜ Kavşağı'na kadar 4 dakika. Ankamol'den Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar 2 dakika, Aşti'den Gazi Hastanesi'ne kadar 5 dakika olarak gözüküyor. Havaalanı yolunda Turgut Özal Bulvarı'ndan Altınpark Sapağı'na kadar 4 dakika, çevre yolunda Gölbaşı çıkışından Eskişehir yolu çıkışına kadar 9 dakika, Samsun yolunda ise Ankamol'den Mamak Kavşağı'na kadar 35 dakika olarak gözüküyor. Ve trafiğin en yoğun olduğu yollara bakalım. Konya yolu Mamak Kavşağı'na kadar 38 dakika, Anadolu Bulvarı Bağdat Caddesi çıkışına kadar 23 dakika, Talatpaşa Bulvarı'ndan NATO yolu girişine kadar 22 dakika, Tıp Fakültesi Caddesi'nden Numune Hastanesi'ne kadar 14 dakika, Celal Bayar Bulvarı'ndan Gar ayrımını Dikimevi Kavşağı'na kadar 23 dakika, Bağdat Caddesi'nden metroya kadar 23 dakika, Otosanayi yolundan Şaşmaz Kavşağı'na kadar 9 dakika, Gençlik Caddesi'nden Hava Kurumu Müzesi'ne kadar 12 dakika, İsmet İnönü Bulvarı'ndan Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar 8 dakika, Güney Çevre Yolu'ndan Gölbaşı çıkışına kadar 9 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan TİKA'ya kadar 16 dakika, İsmet İnönü Bulvarı'ndan Devlet Malzeme Ofisi'ne kadar 7 dakika, Atatürk Bulvarı'ndan Güven Park'a kadar 8, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'ndan Atatürk Orman Çiftliği'ne kadar 6 dakika olarak gözüküyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, başkentin yolları ve trafik durumu bu şekildeydi. Yola çıkacak olanlara dikkatli ve sabırlı sürüş diliyoruz. Emniyet kemeriniz bağlı, gözünüz yolda, kulağınızda her daim Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda olsun diyoruz ve Erzurum'a gidiyoruz. Son bağlantı yerimiz 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü. Sedat Orhan hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Evet Sedat Bey, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece beklenilen en düşük sıcaklıklar ise Erzurum 11, Erzincan 16, Ardahan 10, Bayburt 11 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi akşamlar dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Atmosferden Haber Var programımızın son bağlantısını Erzurum'la yaptık ve Sedat Orhan'dan Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt'a ait son değerlendirmelerini aldık. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi evlerinize, arabalarınıza konuk ettiniz. Saatlerimiz 17.55'i gösteriyor. Programımızın da sonuna geldik. Saat başı raporlarda yurtta hava durumu, 24 saatlik deniz raporu, önemli haberler ve yol durumlarını sizlere aktaracağız. Sonrasında birbirinden güzel programlar ve şarkılar, türküler sabahın ilk ışıklarına kadar sizlerle buluşmaya devam edecek. Atmosferden haber var programımızda ben Emine Ertürk Karaslan, teknik yapımda Yeter Bacak vardı. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, radyonuzdan ayrılmayın.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 27 Ağustos Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 34, Edirne 35, İstanbul 31, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya 32, Tekirdağ 28 ve Yalova 29 derece olacak. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 33 derece, Aydın 41, Denizli 39, Kütahya 30, İzmir 37, Manisa 38, Muğla 39 ve Uşak 34 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 36 derece, Antalya 32, Burdur 38, Hatay 33, Isparta 36, Kahramanmaraş 40, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 33 derece, Ankara 34, Çankırı 36, Eskişehir 31, Karaman 33, Kayseri 34, Kırıkkale 33, Kırşehir 34, Konya 33, Nevşehir 31, Yozgat 31, Niğde ve Sivas 32 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Bartın 30 derece, Bolu 29, Düzce 31, Karabük 32, Kastamonu 31 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarıyla Doğu Karadeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 35 derece, Artvin 26, Bayburt 27, Çorum 34, Giresun 28, Gümüşhane, Ordu ve Rize 29, Samsun 30, Sinop 31, Tokat 33 ve Trabzon 28 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 32 derece, Ardahan 21, Bingöl 34, Bitlis 29, Elazığ 36, Erzincan 33, Erzurum 28, Hakkari 30, Iğdır 35, Kars 25, Malatya ve Muş 23, Tunceli 36, Şırnak 34 ve Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 39 derece, Batman, Diyarbakır ve Gaziantep 38, Kilis 39, Mardin 35, Şanlıurfa 38 ve son olarak Siirt 36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Açıklamaya göre liderler, Türkiye-Kazakistan ikili ilişkilerini ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletirken, seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

0: İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile Dinamik Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 25,5 kilogram altına el konulduğu bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ve sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenica'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı içlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'in öldüğü bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, İspanyol kulübü Barcelona'nın ülkesinde düzenleyeceği gençler için futbol eğitim kampının Rumların baskıları sonucu iptal edilmesine tepki göstererek Barcelona kampının iptalini başarı saymak izolasyonun itirafıdır dedi. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantı tutanakları enflasyon düşmezse bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bazı konut ve tarım amaçlı yapıları yıktığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 30 yapı içinde yıkım tebligatı gönderdiği bildirildi. Ve spor. Bu sezon Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan tek takım olan lider Gençler Birliği, 3. haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cuma gecesi saat 21.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk iki maçını kazanan Başkent ekibi 2012-2013 sezonunun birinci haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için bir hikaye derledik. Henüz kışa girmemişken donmuş kuş hikayesini bizler çok sevdik. Bakalım sizler de sevecek misiniz? Minik bir kuş çok soğuk bir kış günü güneydeki daha sıcak bölgelere gitmek için var gücüyle uçmaya çabalamış. Hava o kadar soğukmuş ki zavallı kuş artık donmakta olan kanatlarını daha fazla çırpamayacağını anlayınca karla kaplı tarlaya düşercesine inmiş ve konduğu yerde öylece hareketsiz kalmış. O kadar bitkin ve üşümüş haldeymiş ki neredeyse donmak üzereymiş. Bir ineğin sallana sallana yavaş yavaş üzerine doğru geldiğini görmesine karşın yerinden kımıldayamamış bile. İnek gelmiş, gelmiş ve tam da kuşun üzerine kocaman pisliğini bırakmış. Minik kuş hem soğuktan hem de inekten korkusundan yerinden kımıldayamamış. Ezilmekten birkaç santimle kurtulmuşsa da boyundan kat kat büyük bir pisliğin altında kalmış. Neyse ki inek kendi pisliğinin üzerine basmamış ve ağır adımlarla geçip gitmiş. Bir iki dakika geçip kuş sakinleşince etrafında hissettiği sıcaklığın onu yavaş yavaş canlandırdığını hissetmiş. Buz tutmuş kasları adeta çözülmüş. Gerinmiş, gerinmiş, gülümsemiş. Sıcak inek pisliği onu dondurucu soğuktan korumuş. İyice ısınınca keyfi yerine gelen minik kuş umursamazca pisliğin içine gömülüp arkasına yaslanmış, keyifle de şakımaya başlamış. O sırada etrafta duyduğu kuş cıvıltısının peşine düşen bir kedi tarlaya doğru yaklaşmış. Ama minik kuş inek pisliğinin içinde keyif yaparken etrafında olup bitenlerin hiç farkında değilmiş. Kedi sinsice sesi takip edip yaklaşmış, yaklaşmış ve inek pisliğine doğru o kadar hızlı hareket etmiş ki patileriyle pisliği kazıp içinden minik kuşu çıkarmış ve kaşla gözün arasında onu yemiş. Şimdi burada çıkarmamız gereken ana fikirler acaba ne? 1. Yapmanız gereken bir iş varsa bunu zamanında yapın. Bu donmuş kuş gibi kış neredeyse geldikten sonra uçup da uzak ülkelere gitmeye çalışmayın. Donarsınız. Kanadınız hareketsiz kalır ve yere düşersiniz. 2. Eğer bir yere düştüyseniz, düştüğünüz yere önce iyice bir bakın. Bir tehlike var mı? Burada inek kuşa bir tehlikeydi aslında ama hiç kıpırdayamadığı için hiçbir şey de yapamadı. Sonra diğer dikkat etmeniz gereken şey. Bazı insanlar size pislik bulaştırabilirler. Ama bu onların sizin düşmanınız olduğunu göstermez. Nitekim öykümüzde de inek kuşun üzerine pislediğinde ona bir iyilik yapmış oldu. O sıcaklığı hisseden kuş birdenbire can buldu, canlandı. Demek ki her pisliği düşüren kötü olmayabiliyor. Ve sonra da inek kuşun üzerine pislediğinde ona bir iyilik yapmış oldu. O sıcaklığı hisseden kuş birdenbire can buldu, canlandı. Demek ki her pisliği düşüren kötü olmayabiliyor. Ve sonra bir başka ders. Size her

0: keyfiniz yerindeyse hiç gıkınızı çıkarmayın. Sonra hiç ummadığınız daha büyük bir felaketle karşılaşabilirsiniz. Sizin keyifli sesinizi duyan insanlar sizi çekemeyebilirler. Size gerçek bir düşmanlık yapabilirler. Ve sizin ömür boyu o pisliğin içinde kalmanızı da sağlayabilirler. Evet, süremiz yine doldu. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar. Bakış açınızı her öyküde bu kadar çok çeşitlendirirseniz kim bilir sizler neler bulursunuz. Bakış açınız geniş olsun, kulağınız bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la 5 dakika.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Yarım saat kadar sizlerle birlikte olacağız ve Anadolu'muzu karış karış türkülerle gezmeye gayret göstereceğiz. Programımızın tekrarı yine bu gece 00:30 ile 1 arasında, dilerseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Evet, Anadolu'yu türkülerle gezeceğiz dedik. İlk türküyü kime fırsat tanıyalım?
1: İlk türküyü size okuyayım bence, eğitimcimiz olarak. Hem de bir eğitim türküsü olsun. Çok sık söylenmeyen bir türkümüz vardı Orta Anadolu'dan. İsterseniz anonsunu siz yapın, Gova Gova indirdiler. Neşet Ertaş'ın mı? Karışıklık vardı bu türküde,
0: evet,
1: değil mi?
0: Bunu açıklayabilirsiniz. Neşet Ertaş'tan alınmış ama Çekiç Ali de o yörede bu türküleri seslendirir. O yüzden Orta Anadolu diye belirtelim biz bu türküyü.
1: Peki. Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.

0: Evet, Hasan Basri Dumlu Pınar hocamıza teşekkür ediyoruz bu geniş aralıklı güzel eğitim türküsü için. Sesinize ve sazınıza sağlık hocam.
1: Eksik olmayın, teşekkür ederim. Sağ olun ama zaman kaybetmeyelim isterseniz. Gelin hemencecik, bayramlarımız biliyorsun bu dönemde fazlaca var. Dini bayramlarımız, milli bayramlarımız. Evet, evet. Şöyle bir bayram türküsü söylesen de.
0: Peki, bayramı karşılayalım hem de. Bayram gelip elime, elimize, name düşüp dilime, dilimize diyelim. Kars'tan bir türkü söylemiş olayım ben de.
1: Evet, Yemen Ulus seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Yemen ulus seslendirdi, bayram gelir elime elimize dedi. Ağzına diline sağlık diyoruz.
1: Evet, ben de teşekkür ediyorum. Sazınızla da eşlik ettiniz. Siz ne söylemek istersiniz?
0: Ben de Karacaoğlan'dan ve müziğini Musa Eroğlu'nun yaptığı Yürü Bire Yalan Dünya Sana Konan Göçer Bir Gün. İnsan bir ekin misali seni eken biçer bir gün.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz.

0: Evet, teşekkür ederiz Hasan Basri Dumrupınar hocamıza. Hocam ne kadar sözleri anlamlı, insanı etkileyen, manidar değil mi? Gör yastığa düşer başın, gözlerinde kurur yaşın. Belki de bir can yoldaşın kefenini biçer bir gün.
1: İnsanın ölümlü olduğunu, canlının ölümlü olduğunu ne kadar güzel ifade ediyor değil mi?
0: Evet.
1: Hiç kimsenin vazgeçilmez olamayacağını, baki olanın yüce yaradan olduğunu ne güzel ifade ediyor son dörtlükte de. Karacaoğlan der naaşıma, çok işler geldi başıma. Mezarımın baş taşına baykuş konar öter bir gün diyor.
0: Evet, dünyada misafir olduğumuzu öyle güzel anlatıyor ki hakikaten bir hüzün çöküyor insana. Siz de çok güzel yorumladınız hakikaten.
1: Belki uyandırır insanlarda.
0: Evet evet. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Basri Dumrupınar hocamıza bu güzel deyiş için.
1: Teşekkür ediyorum ve hemen tekrardan size dönelim Yemen Ulus. Bu efkarı, bu hüznü dağıtalım. Sizden de şöyle bir neşeli bir türkü isteyelim. Ne söylersiniz? Siz evet. Anons edin.
0: Ben anons edeyim. Aslında benim bildiğim bir türkü değildi. Sizden kopya çektim. Siz bir hatıranızı anlatmıştınız. Siz küçükken köyünüze bir bağlamasıyla gelip bir ağacın altında türkü söyleyen birisini anlatmıştınız. Orada da demiştiniz ki, al yarım bu da sana, içtiğim su da sana, dostum darılma bana, canım feda yoluna diye bir türkü söyledi. Biz de nasıl çocukça böyle dinledik diye. Sizden dinleyelim aslında bu türkünün hikayesi.
1: Evet, bu türkünün hikayesi, biz köy çocuğuyuz. Daha 4-5 yaşlarındaydık. Köyümüzden gelin almaya gelindi. Ve millet diyor ki paşa gelecek, paşa gelecek diyerek yola üşüştük çocuklar. Paşa deyince biz de askeri paşa filan sandık. Ama paşa dedikleri Hacı Taşan'a kendi aralarında paşam diyorlarmış meğersem. Geldi bir böyle esmer bir adam, ceviz ağacının altına oturdu, böyle sazını çıkart, bu türküyü seslendirmişti. O ceviz hala yaşar ve ben o cevizi gördüğümde, buna en az 50 sene oldu neredeyse, ben onu gördüğümde aynı şeyleri hatırlarım. Ve orada bu türküyü söylemişti. Pencereden bakıyor, roman almış okuyor, kâkülüne gül takmış, yel estikçe kokuyor demişti Hacı Taşan. O türkü benim kulaklarımda. Ben de o yüzden bu türküyü o şeyle dinleyeceğim sizden.
0: Evet, peki bir sorum olacak türküye başlamadan önce. O ceviz ağacının altında bu türküyü çalıp söylediniz mi?
1: Söylemedim.
0: Ya peki, ağaca borcunuz olsun.
1: Tamam, ben söyleyeceğim. Evet, evet. Yemen Ulus seslendiriyor. Pencereden bakıyor, roman almış okuyor. Dinliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, Yemen Ulus seslendirdi. Pencereden bakıyor, roman almış, okuyor. Rahmetli Hacı Taşan'dan alınan bir türküydü bu.
1: Evet, ben de size teşekkür ederim bu hatıranızı anlatarak. Ben bu türküyü dinlememiştim ya da sizden sonra bir daha dinledim. Bunu böyle oyun havası gibi söylüyorlardı. Ben çok dikkatimi çekmemişti türkü. Fakat sizden sonra dinleyip işte türküyü öğrenmek isteyince... Türkünün o kadar da öyle oyun havası formatında değil de daha böyle hareketli, evet, Anadolu türküsü olduğunu fark ettim.
0: Orada çok güzel de bir enstantane olmuştu, bir konuşma geçmişti. Hacı Taşan'a dediler ki, oğlu da keman çalıyordu. Hı-hı. Yahu dediler, paşa, Hacı Paşa dediler, ne de güzel oğlun keman çalıyor dediler. O da dedi ki, sıçandan olan gındap keser dedi.
1: O ne demiş?
0: Yani şimdi bu Anadolu'da bir deyimdir. Böyle bu bildiğimiz haşeri şey vardır ya, evet, fare vardır. O böyle kendini keser, kilimleri, evet, filan keser. Evet. Yani diyor ki armut dibine düşer babında söylüyor. Hmm. Yani o kültürel şeye doğdukları için bu insanlar kolayca o kültürü benimsiyorlar ve kimisi keman çalıyor, kimi bağlama çalıyor, kimi, evet, davul çalıyor, zurna çalıyor. Böyle şeyleri vardı.
1: Evet, aslında o çok doğru bir fark ediş. Çünkü bakıyorsunuz evin içinde bir müzik aleti var. Baba veya anne o işi yapıyor. Evde çocuk da onunla büyüdüğü için piyano çalınıyorsa ileride o da piyanist olma eğilimine girebiliyor. Yani müzisyen insanın da evladı müzisyen olma ihtimali yüksek oluyor. Aynı şey, ben sağlıkçıyım. Sağlıkçı olabiliyor. Mesela bakıyorsunuz babasının soyadı işte doktor bilmem ne, aynı soyadla oğlu da başka bir branşta, öyle devam ediyor,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, görerek imreniyor ve, evet, özeniyor değil, evet, mi? Yine bir Türkü Pınarı programının sonuna geldik. Öncelikle bir yayın yönetmenimize teşekkür ederim. Teknik manada bize desteğini hiç esirgemeyen Emine Ertürk Karaarslan'a teşekkür ediyoruz buradan ve programımızı... Yine bir Orta Anadolu'dan şöyle neşeli bir türküyle kapatalım ve veda edelim. Biz yine sizleri gelecek hafta Perşembe günü bu saatlerde bekliyor olacağız radyolarınızın başında. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak, buna can mı dayanır, yer geçti sallanarak. Ben Hasan Basri Dumutunar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş. Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler. Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu unutmayın.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 19-29, Bilecik 17-25, Bursa 20-28, Çanakkale 22-31, Edirne 21-31, İstanbul 22-26, Kırklareli 20-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Tekirdağ 21-28 ve Yalova 21-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Kütahya çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-27 derece, Aydın 23-37, Denizli 23-35, Kütahya 14-25 derece. İzmir 25-35, Muğla 22-34, Manisa 24-35, Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölge geneli zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 18-33, Hatay 25-32 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 17-30, Ankara ve Kırşehir 17-29, Çankırı 16-31, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 18-30, Kayseri 16-29, Kırıkkale 19-28, Konya 20-29 derece. Nevşehir 16-27, Niğde 17-28, Sivas 14-28 ve Yozgat 14-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-25, Bolu 14-23, Düzce 18-26, Karabük 15-24, Kastamonu 12-26 ve Zonguldak 19-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Çorum çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Amasya 17-30, Artvin 16-26, Bayburt 11-27, Çorum 16-28 derece. Giresun 23-27, Gümüşhane 12-28, Ordu ve Rize 21-27 derece. Sinop 21-29, Tokat 17-28, Samsun ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Bitlis ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-29, Ardahan 10-22, Bingöl 18-32 derece. Elazığ 19-35, Bitlis 15-28, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27 derece. Hakkari 17-29, Iğdır 21-32, Kars 10-25, Malatya 20-33 derece. Muş 18-31, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34 ve Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 26-38, Batman 21-38, Diyarbakır ve Gaziantep 23-36 derece. Kilis 23-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile Dinamik Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 25,5 kilogram altına el konulduğu bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ve sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantı tutanakları, enflasyon düşmezse bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bazı konut ve tarım amaçlı yapıları yıktığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 30 yapı içinde yıkım tebligatı gönderdiği bildirildi. Ve spor. Bu sezon Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan tek takım olan Lider Gençler Birliği, 3. haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cuma gecesi saat 21.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk iki maçını kazanan başkent ekibi, 2012-2013 sezonunun 1. haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş kuzey çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Alıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: duyuyor muydunuz?
1: Eskimolar evlerini nasıl ısıtırlar? Eskimolar yazları çadırlarda yaşarlar. Kışları ise kar bloklarından yapılma buzdan evlerde, yani iglolarda yaşarlar. İglonun yalıtımı ısınma açısından çok önemlidir. İgloyu meydana getiren buz bloklarının araları kar yardımıyla sıvanarak kapanır. İyi bir iglonun kapısı genellikle yerin üstünde olmaz. İçeri girilip çıkılacağı zaman kapının açılıp kapanması, içerideki sıcak havanın dışarıya kaçmasına, soğuk havanınsa içeriye dolmasına sebep olur. İşte bu yüzden bir iglo yapılırken önce geçici bir kapı yapılarak iglonun içine girilir. Asıl kapı ise iglo evin altındaki kar kazılarak yerin altından geçirilerek yapılan kapıdır. Bu şekilde iglonun yalıtımı tamamlanır. Buz kalıplarından yapılan iglonun içi bu şekilde elverişli bir ısıya ulaşır. İyi yalıtılmış küçük bir iglonun içerisindeki havanın yeterince ısınması için mum alevi kadar küçük bir ateş yeterli olur.
0: Biliyor muydunuz?
1: En hızlı yüzen balık orkinos balığıdır. Yetişkin bir orkinos saatte yaklaşık 90 kilometre hızla yüzebilir. Dünyadaki volkanik olayların %90'ı denizlerde gerçekleşmektedir. Yaşayan en küçük memeli ağırlığı yaklaşık 3 gram olan Etrüks faresidir. Antarktika'ya ait olmayan bir takım canlı türleri kıtaya yerleşerek ekosistemi tehdit ediyor.
0: Biliyor muydunuz?
1: Radyo kim tarafından ne zaman icat edildi? 1902'de İtalyan mucit Guglielmo Marconi, kablo ya da tel olmadan bir yerden diğer yere mesaj göndermenin yolunu keşfetti. Böylece radyo doğdu. Marconi, radarın mucidi Hertz'in yapmış olduğu deneyleri kullanarak bulunduğu yerden 9 metre uzaktaki bir kapı zilini çalmayı başarabiliyordu ve bunun için herhangi bir kabloya ihtiyaç duymuyordu. Kullandığı yönteme elektromanyetik adını vermişti. Peki ya FM radyo kim tarafından ne zaman icat edildi? 1920'de Edwin Howard Armstrong FM radyoyu geliştirdi. Elektrik mühendisi Armstrong'un elektromanyetik ve elektrik alanında yaptığı icatlar çok önemlidir. Fakat onun belki de hepimiz tarafından bilinen icadı geniş aralıklı yayın yapan FM radyo bandıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Elma, soğan ve patatesin tatlarının aynı olduğunu, farkın sadece kokularından kaynaklandığını, aslında hepsinin tatlı olduğunu, kibrit kutusu büyüklüğündeki altın külçesinin yufka gibi açılarak bir tenis kortu büyüklüğüne kadar yırtılmadan uzatılabildiğini, sığırların 4 tane midesinin olduğunu, yetişkin bir insanın günde ortalama olarak 23 bin kez nefes aldığını, arı kuşlarının saniyede yaklaşık 60 ila 70 defa kanat çırptığını, soğuk havalarda ısınmak için alkol almanın son derece tehlikeli olduğunu, yüzeysel damarlarda genişlemeye yol açan alkolün bir süre kendinizi ısınmış gibi kanat çırptığını, soğuk havalarda ısınmak için alkol almanın son derece tehlikeli olduğunu, yüzeysel damarlarda genişlemeye yol açan alkolün bir süre kendinizi ısınmış gibi hissetmenize yol açar

0: 1987'deki Connecticut New Haven'da yayımlandığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Fırtına nedir?
2: Fırtına, rüzgarın saatte 34 ila 40 knot, Bofor rüzgar skalasına göre ise 8 kuvvetinde esmesi durumudur. Fırtına ismi daha çok hasar oluşturan olumsuz hava olayları için kullanılmaktadır.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkat

yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 170

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat...

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 19-29, Bilecik 17-25, Bursa 20-28, Çanakkale 22-31, Edirne 21-31, İstanbul 22-26, Kırklareli 20-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Tekirdağ 21-28 ve Yalova 21-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-27 derece, Aydın 23-37, Denizli 23-35, Kütahya 14-25 derece. İzmir 25-35, Muğla 22-34, Manisa 24-35, Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölge geneli zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 18-33, Hatay 25-32 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 17-30, Ankara ve Kırşehir 17-29, Çankırı 16-31, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 18-30, Kayseri 16-29, Kırıkkale 19-28, Konya 20-29 derece. Nevşehir 16-27, Niğde 17-28, Sivas 14-28 ve Yozgat 14-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-25, Bolu 14-23, Düzce 18-26, Karabük 15-24, Kastamonu 12-26 ve Zonguldak 19-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Çorum çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Amasya 17-30, Artvin 16-26, Bayburt 11-27, Çorum 16-28 derece. Giresun 23-27, Gümüşhane 12-28, Ordu ve Rize 21-27 derece. Sinop 21-29, Tokat 17-28, Samsun ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Bitlis ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-29, Ardahan 10-22, Bingöl 18-32 derece. Elazığ 19-35, Bitlis 15-28, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27 derece. Hakkari 17-29, Iğdır 21-32, Kars 10-25, Malatya 20-33 derece. Muş 18-31, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34 ve Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, Zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 26-38, Batman 21-38, Diyarbakır ve Gaziantep 23-36 derece. Kilis 23-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Fransız gazetesi Libération'un araştırmasına göre Fransız parlamenterler son 4 yılda lobicilik faaliyetleri aracılığıyla en fazla ziyareti İsrail'e yaptı. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup ederek yeniden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernst Poku ile sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatta.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
5: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ve batısı, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Kırklareli çevreleriyle, Tekirdağ ve Antalya'nın doğusu, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyinde ise yer yer toz taşınımı görülecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğusu, ayrıca Antalya'nın doğusuyla iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Antalya'nın doğusuyla Mersin çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimleriyle Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusundaysa güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusundaysa yine yer yer toz taşınımı görülecek. 30 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop, Malatya, Elazığ, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Karışırsın esen gel, kuş olup konarsın da. Umut gibisin, çivilerle çaksan gel.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan bir katre muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun ve yine selamların en güzeli dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün aziz şehitlerimizin aziz ruhlarına buradan selam olsun değerli kardeşlerim. Değerli müminler, kıymetli dinleyicilerim, bugün sizlerle şehitliğin ve gaziliğin öneminden söz etmek istiyorum. İnsan çalışarak pek çok rütbe ve ünvanlar elde edebilir. Bu rütbelerin başında hiç şüphe yok ki şehitlik ve gazilik gelir değerli kardeşlerim. Çünkü bu rütbeler hayat karşılığında elde edilmekte ve inanç sayesinde kazanılmaktadır. Hem hak katında ve hem de halk yanında şehadet mertebesine yükselmek büyük bir mazhariyettir. Şehit Allah'ın huzurunda diri olarak hazır bulunup rızıklandırılacağı ve cennete gireceğine şehadet olunduğu için bu adı almıştır. Gazi ise Allah yolunda ve vatan uğrunda savaştığı ve şehit olmayı arzu ettiği halde ölmeyip sağ kalan kimseye verilen addır. Gazi de şehit olmak ve bu mertebeye yükselmek için savaştığından dolayı o da şehitler derecesindedir. Hatta Peygamberimiz bir kimse Allah yolunda şehit olmayı canı gönülden isterse yatağında ölse dahi Allah onu şehitler derecesine ulaştırır buyurmuştur. Şehitlerin fazileti, insan niçin şehit veya gazi olmayı ister? Çünkü başka bir çaba ile bu rütbelere erişemez de ondan. Bu rütbeler canı feda etme karşılığında elde edilir. Peygamberimize bir adam sordu, ey Allah'ın Resulü, bana savaşa denk olan bir amel göster. Peygamberimiz de şöyle buyurdu, buna denk bir amel bulamıyorum buyurdu. Sonra da savaşçı savaşa çıktığı zaman camiye kapanır, durmadan ve usanmadan namaz kılmaya ve ara vermeden oruç tutmaya gücünüz yeter mi buyurdu. Bunun üzerine adam, buna kimin gücü yeter ey Allah'ın Resulü, elbette ki yetmez dedi. Tevbe suresi 19. ayetinde şöyle buyurulur, siz hacılara su dağıtma ve Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi onarma işiyle Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda savaşanların yaptığı işi bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında eşit olamazlar. Bu ayet-i kerimenin nazil olması ile ilgili Müslim'de şu rivayet yer almaktadır. Numan bin Beşir radıyallahu anh adındaki sahabi şöyle demiştir. Ben peygamberimizin minberi yanında idim. Bir adam bana, ben Müslüman olduktan sonra hacılara sakalık etmem hariç hiçbir amel yapmasam gam yemem dedi. Bir başkası da, ben Kabe'yi onarsam da başka hiçbir amel yapmasam aldırış etmem dedi. Bir diğeri de, Allah yolunda savaşmak bu sizin söylediklerinizden daha faziletlidir dedi. Bu bir cuma günü idi. Bunları dinleyen Hazreti Ömer, susun, peygamberin minberi yanında böyle sesinizi yükseltmeyin. Ben cumayı kıldıktan sonra konuyu peygamberimizden sorup öğrenirim dedi. Allah-u Teala da bu ayeti indirdi ve onların sözünü ettikleri amellerden hiçbirinin Allah yolunda savaşmakla aynı olmadığını bildirdi. Değerli kardeşlerim, özürsüz olarak evinde oturup herhangi bir ameli yapan kimseler ile Allah yolunda savaşanların Allah katında dereceleri itibariyle eşit olmadıklarını bildiren bir başka ayet-i kerime de şöyledir. Nisa suresi 95. ayet-i kerimede buyrulur. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturanlarla malları ve canları ile Allah yolunda savaşanlar bir olmaz. Allah
malları ve canlarıyla savaşanları derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine cennet vaat etmiştir ama savaşanları oturanlardan pek büyük ecirle üstün kılmıştır. Evet, insan niçin şehit olmak ister? Çünkü Allah şehadet mertebesine yükselene cenneti vaat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu büyük bir kazançtır. Bir adam peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, Allah yolunda öldürülürsem yerim neresidir diye sordu. Peygamberimiz cennettir buyurdu. Adam yemekte olduğu elindeki hurmaları bırakıp savaşa girdi ve sonunda şehit oldu. Değerli müminler, Müslüman Türk'ü zaferden zafere koşturan ve tarih sayfalarını kahramanlık destanları ile süsleten, Allah'ın hak olan vaadine ermek ve onun şehitler için hazırladığı mükafata mazhar olma arzu ve isteğidir. İslam için ve Müslümanlar için büyük bir felaket olan Haçlı ordularını bu ruh ve heyecanla durdurmuş, 1071 tarihinden itibaren Anadolu'yu Müslüman Türkiye anavatan yapmış, 1453'te İstanbul'un fethiyle Bizans İmparatorluğunu yıkarak Orta Çağ'ı kapatıp Yeni Çağ açmış, 30 Ağustos'ta 1922'de Dumlupınar Meydan Savaşı'nı kazanarak ülkeyi düşmandan temizlemiştir ve yine 18 Mart Çanakkale'de dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazmıştır bu millet. Ve yakın tarihte 1974'te yine bu ruh ile Mehmetçik Kıbrıs'ta savaşmış soydaş ve kardeşlerini Yunan mezaliminden kurtarmıştır. Ve yine 15 Temmuz'da vatanımıza, milletimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza kasteden hainlere karşı yine bir destan yazmıştır bu millet. Evet değerli kardeşlerim, bu uğurda tabii şehitler vermiştir. Canlarını verenler olmuştur. Gaziler olmuştur. İşte şehitlik bir can karşılığında elde edilen bir rütbedir. Gazilik yine o canı ortaya koyarak elde edilen bir rütbedir. Cenab-ı Mevlam buradan, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan, Bir Katre Muhabbet programından, gerek bütün insanlık tarihi boyunca ve İslam tarihi boyunca dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize buradan selam arz ediyoruz, selamlarımızı. Değerli kardeşlerim, değerli müminler, insan niçin şehit olmak ister? Çünkü Cenab-ı Hak şehitlerin ölü değil diri olduklarını ve onun tarafından rızıklandırıldıklarını bildiriyor. İnsan ancak ölmekle bu mertebeye yükseldiği halde Cenab-ı Hak onların ölü değil, bizim anlayamayacağımız bir hayat ile diri olduklarını bildiriyor. Şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ وَلَا حْيَاءُ وَلَاكِ اللّٰهَ تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere, şehitlere ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz onu anlayamazsınız diyor. Başka bir ayette yine Ali İmran suresi 169-170. ayet-i kerimede وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek
ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve hiçbir korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadır değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz şehitliğin derecesiyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: hiç kimse cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmek istemez. Yalnız şehitler keramet ve erdikleri nimetler sebebiyle dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu ederler. Bize Peygamberimiz bir defa değil birkaç defa şehit olmayı istemiş ve şöyle buyurmuştur değerli kardeşlerim: ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah yolunda savaşıp öldürülmemi, tekrar tekrar dirilip savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip savaşta öldürülmemi arzu ederdim buyuruyor. Değerli kardeşlerim, şehitlik olmadan vatan olmaz. Evet, vatan bir toprak parçasıdır. Ama her toprak parçası vatan değildir. Vatan uğruna şehitlerin kan akıttıkları toprak parçasıdır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır sözü ne güzel bir sözdür. Bugün sahip olduğumuz bu cennet vatan, vatan kahraman atalarımızın her karışını kanlarıyla sulayarak bize emanet ettikleri topraklardır. Şair ne güzel söylemiş: ecdadını zannetme asırlarca uyurdu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Vatan bir Müslümanın her şeyidir. Çünkü din, namus, şeref ve bağımsızlık gibi kutsal değerler ancak vatan sayesinde korunabilir. Bunun için atalarımız vatanımız için her fedakarlıkta bulunmuşlar. Kanlarını akıtarak onu düşmana teslim etmemişlerdir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerim, kıymetli kardeşlerim, Allah'a ve onun peygamberine imandan sonra insanı en çok Allah'a yaklaştıran amel hiç şüphe yok ki Allah yolunda savaşmaktır. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki peygamberimize: ey Allah'ın Resulü, hangi amel faziletlidir diye sordum. Peygamberimiz, Allah'a iman etmek ve onun yolunda savaşmaktır buyurdu. Şehitler üç çeşittir. Şehit denilince Allah yolunda ve vatan yolunda canını feda eden kimse akla gelir. Esasen şehit genelde bu anlamda kullanılır. Bununla beraber başka şekillerde ölenlerden şehit olanlar da vardır. Ayrıca bazı şehitler vardır ki değerli kardeşlerim, onlara uygulanan hükümler diğer şehitlere uygulanmaz. Bunun için İslam alimleri şehitleri kendilerine uygulanan dünya hükümleri ve Allah katındaki durumları itibariyle üç kısma ayırmışlardır. Birincisi şudur: hem dünya ve hem de ahiret bakımından şehit olanlar. Bunlar savaşta gayrimüslimlerle veya eşkıya ve yol kesicilerle yapılan çatışma sonucunda öldürülmüş olanlar ve savaş alanında üzerlerinde öldürülmüş olduklarına dair belirti olduğu halde ölü bulunanlar, üzerlerindeki öldürülme alameti bunların savaşta öldürülmüş olduğunu gösterir. Yine kendisine haksız yere yapıldığı bilinen bir saldırı sonucunda öldürülmüş olan ve bundan dolayı da varislerine diyet olarak bir mal verilmesi gerekmeyen herhangi bir Müslüman ve yine malını, canını ve ırzını korurken haksız yere öldürülmüş bulunan kimse. Nitekim Peygamberimiz malını koruma uğrunda öldürülen şehittir buyurur. Canını koruma uğrunda öldürülen şehittir. Dinini koruma uğrunda öldürülen şehittir buyurmuştur değerli kardeşlerim. İşte bunlar hem dünya hükümleri itibariyle hem de ahiret bakımından şehittirler. Bu durumda şehitler yıkanmaz, üzerlerindeki elbiseler çıkarılmaz. Öylece namazları kılınarak gömülürler. Şehidin kefeni üzerindeki elbisesidir. Ancak üzerinde bulunan ve kefen cinsinden olmayan
palto ve ayakkabı gibi şeyler çıkarılır. Üzerindeki elbisesi örtülmesi gereken yerlere eksik gelirse tamamlanır. Bir de tabi ahiret şehidi vardır değerli kardeşlerim. Ahiret şehidi kime denir ve bu adın için veriyoruz? Ahiret şehidi düşmanla veya devlete baş kaldıran ve yol kesenlerle, yani eşkıya ile savaşırken yaralandıktan sonra hemen ölmeyip tedavi olan, yemek yiyen, su içen veya bir süre uyuyan veyahut savaş alanında ölmeyip başka bir yere nakledildikten sonra ölenlerdir. Bunlar Allah katında şehittir ve şehit mükafatı alacaklardır. Ancak bunlara dünya hükümleri uygulanmaz. Bunlar diğer ölüler gibi yıkanır, kefenlenir ve namazları kılınarak defnedilirler. Bir hata sonucu öldürülen Müslüman da ahiret şehididir. Ayrıca boğularak, yanarak, bir yıkıntı altında kalarak ölenler ile aile ve çocuklarının geçimini sağlamak için helal yoldan çalışıp kazanırken ölen kimseler ve ilim yolunda ölenler de ahiret şehidi sayılmışlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: şehitler beştir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar, duvar ve toprak altında kalıp ölenler ve Allah yolunda şehit düşenler. Bir de değerli kardeşlerim dünya şehidi vardır. Dünya şehidi de bu da inanmadığı halde Müslüman görünen ve Müslümanların yanında savaşırken öldürülen kimsedir. Bu da şehit sayılır. Yıkanmadan namazı kılınarak elbisesiyle gömülür. Ancak inancı olmadığı ve yalnız dünya ile ilgili amaçlar için savaşarak öldürüldüğünden dünya hükümleri bakımından şehit sayılır ise de Allah katında şehit değildir. Burada önemli olan iki hususa işaret etmekte yarar vardır. Birincisi, yapılan işler kişinin niyetine bağlı olarak değerlendirilir. Nitekim Peygamberimiz Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur: İnnemel a'malu bin niyati ve inneme likulli imri'in ma neva. Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir. Herkese ancak niyet ettiği şey karşılık olarak vardır buyurulur. İkincisi, hiç kimsenin iç dünyası bilinemeyeceği için bu şehidin durumu kendisiyle Allah arasında olan bir husustur. Çünkü bir kimsenin içinde neyi sakladığı ve ne amaçla savaştığını ancak Allah ile kendisi bilir. Bu itibarla bir kimsenin bazı davranışlarına bakarak o kimse hakkında içinde sakladığı ile ilgili kesin bir şey söylemek doğru değildir. Aksi takdirde insan yanılır ve bu yüzden günaha girmiş olur. Bu noktada şu hadis-i şerifi hatırlamakta yarar vardır değerli kardeşlerim. Ebu Musa radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki, bir bedevi peygamberimize gelerek, ey Allah'ın Resulü, adam var ki ganimet elde etmek için savaşır. Adam var ki şöhret için savaşır. Bunların hangisi Allah yolunda savaşmış olur diye sordu. Ve Peygamberimiz şöyle cevap verdi: Allah'ın sözü ve dini üstün olsun diye savaşan kimse Allah yolunda savaşmış olur buyurdu. İşte değerli kardeşlerim, şehitlerimiz kanlarını akıtarak bu cennet vatanı bize emanet etmişlerdir. Bize düşen de bu toprakları imar etmek, korumak ve bizden sonraki nesillere devretmektir. Bunu yapmadığımız takdirde hem vatanımıza ve hem de şehitlerimize karşı görevimizi yapmamış ve onların ruhlarını incitmiş oluruz. Cenab-ı Mevlam onların bize emanet ettiği ve canlarını feda ederek emanet ettiği bu vatanı inşallah bizler de koruyarak, muhafaza ederek onlara vefa borcumuzu ödemiş oluruz inşallah. Kıymetli dinleyicilerim, Saf suresi 10. ve 12. ayet-i kerimeleriyle konumuzu yavaş yavaş toparlamaya çalışalım inşallah. Bu ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur. Estağfirullah.
Ya eyyühellezine amenu hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azabin elim. Tu'minuna billahi ve rasulihi ve tucahiduna fi sebilillahi bi emvalikum ve enfisikum zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun yağfir lekum zunubekum ve yudhilkum cennatin tecri min tahtihel enharu ve mesakine tayyibeten fi cennati adın zalikel fevzul azim. Buyurur ki Cenab-ı Allah, değerli kardeşlerim, ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde o sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altından ırmaklar akan cennetlere, adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Allah, değerli kardeşlerim, Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Cennetiyle, cemaliyle onları şereflendirsin. Bizlere de onların yolundan yürümeyi nasip eylesin. Ülkemizi her türlü felaket ve musibetlerden muhafaza buyursun. Aziz milletimize kötü ve karanlık günler göstermesin duasıyla bütün şehitlerimize buradan selam edelim. Bugüne kadar dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün asker şehitlerimize, polis şehitlerimize ve sivil şehitlerimize buradan selam olsun. Yakınlarına sabırlar versin Cenab-ı Mevlam. Onların da şefaatine bizleri nail eylesin. Değerli kardeşlerim, bugün burada bize ayrılan süre sona erdi. Ben size Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet ve dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil ve nesiller yetiştirmemizi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli kardeşlerim.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 19-29, Bilecik 17-25, Bursa 20-28, Çanakkale 22-31, Edirne 21-31, İstanbul 22-26, Kırklareli 20-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Tekirdağ 21-28 ve Yalova 21-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-27 derece, Aydın 23-37, Denizli 23-35, Kütahya 14-25 derece. İzmir 25-35, Muğla 22-34, Manisa 24-35, Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölge geneli zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdenizli Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 18-33, Hatay 25-32 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 17-30, Ankara ve Kırşehir 17-29, Çankırı 16-31, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 18-30, Kayseri 16-29, Kırıkkale 19-28, Konya 20-29 derece. Nevşehir 16-27, Niğde 17-28, Sivas 14-28 ve Yozgat 14-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-25, Bolu 14-23, Düzce 18-26, Karabük 15-24, Kastamonu 12-26 ve Zonguldak 19-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Çorum çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Amasya 17-30, Artvin 16-26, Bayburt 11-27, Çorum 16-28 derece. Giresun 23-27, Gümüşhane 12-28, Ordu ve Rize 21-27 derece. Sinop 21-29, Tokat 17-28, Samsun ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Bitlis ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-29, Ardahan 10-22, Bingöl 18-32 derece. Elazığ 19-35, Bitlis 15-28, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27 derece. Hakkari 17-29, Iğdır 21-32, Kars 10-25, Malatya 20-33 derece. Muş 18-31, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34 ve Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 26-38, Batman 21-38, Diyarbakır ve Gaziantep 23-36 derece. Kilis 23-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'in batısı ve Güney Ege'nin güneyinde fırtına. Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ise yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde akşam saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına. Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde batısında yer yer 8, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı.
Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Doğu Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile Dinamik Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 25,5 kilogram altına el konulduğu bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ve sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantı tutanakları enflasyon düşmezse bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bazı konut ve tarım amaçlı yapıları yıktığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 30 yapı içinde yıkım tebligatı gönderdiği bildirildi. Ve spor. Bu sezon Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan tek takım olan Lider Gençler Birliği, 3. haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cuma gecesi saat 21.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk iki maçını kazanan başkent ekibi, 2012-2013 sezonunun 1. haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
5: Mandercim çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen tarlada çalışıyorsun. Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma.

0: Devlet Bancanımız simsiyah olmuş. Şimdi onu unutacağız biz.
1: Allah razı olsun metodunda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı, 16 derece. Atina az bulutlu veya çok 29, Belgrad az bulutlu 21, Berlin az bulutlu 15 derece. Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev gök gürültülü, sağanak yağışlı 15, Kopenhag parçalı bulutlu 12, Londra ve Madrid gök gürültülü, sağanak yağışlı 17 derece. Moskova parçalı bulutlu 12, Paris sağanak yağışlı 17, Priştine az bulutlu 19, Roma az bulutlu 23, Saraybosna parçalı bulutlu 17, Sofya parçalı bulutlu 18 derece. Tiran az bulutlu ve açık 22, Varşova açık 13, Viyana az bulutlu 19, Zürih parçalı bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 23, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 33 derece. Bakü az bulutlu 25, Bişkek açık 16, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 33, Mekke az bulutlu ve açık 32 derece. Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 21, Tiflis kuvvetli gök gürültülü, sağanak yağışlı 20, Tokyo gök gürültülü, sağanak yağışlı 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir açık 23, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal gök gürültülü, sağanak yağışlı 18, New York gök gürültülü, sağanak yağışlı 22, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü, sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü, sağanak yağışlı 19, Frankfurt gök gürültülü, sağanak yağışlı 17, Gümülcine gök gürültülü, sağanak yağışlı 23, Kırcıali parçalı bulutlu 21 derece. Köln gök gürültülü, sağanak yağışlı 18, Komrat gök gürültülü, sağanak yağışlı 17, Köstence gök gürültülü, sağanak yağışlı 20, Münih parçalı bulutlu 15 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik parçalı bulutlu 24, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü, sağanak yağışlı 18, Valkaneş gök gürültülü, sağanak yağışlı 19, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazmağsa parçalı bulutlu 24, Girne parçalı bulutlu 26, Lefkoşa parçalı bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 19-29, Bilecik 17-25, Bursa 20-28, Çanakkale 22-31, Edirne 21-31, İstanbul 22-26, Kırklareli 20-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Tekirdağ 21-28 ve Yalova 21-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-27 derece, Aydın 23-37, Denizli 23-35, Kütahya 14-25 derece. İzmir 25-35, Muğla 22-34, Manisa 24-35, Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölge geneli zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 18-33, Hatay 25-32 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 17-30, Ankara ve Kırşehir 17-29, Çankırı 16-31, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 18-30, Kayseri 16-29, Kırıkkale 19-28, Konya 20-29 derece. Nevşehir 16-27, Niğde 17-28, Sivas 14-28 ve Yozgat 14-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-25, Bolu 14-23, Düzce 18-26, Karabük 15-24, Kastamonu 12-26 ve Zonguldak 19-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Çorum çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Amasya 17-30, Artvin 16-26, Bayburt 11-27, Çorum 16-28 derece. Giresun 23-27, Gümüşhane 12-28, Ordu ve Rize 21-27 derece. Sinop 21-29, Tokat 17-28, Samsun ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Bitlis ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-29, Ardahan 10-22, Bingöl 18-32 derece. Elazığ 19-35, Bitlis 15-28, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27 derece. Hakkari 17-29, Iğdır 21-32, Kars 10-25, Malatya 20-33 derece. Muş 18-31, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34 ve Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 26-38, Batman 21-38, Diyarbakır ve Gaziantep 23-36 derece. Kilis 23-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Fransız gazetesi Libération'un araştırmasına göre Fransız parlamenterler son 4 yılda lobicilik faaliyetleri aracılığıyla en fazla ziyareti İsrail'e yaptı. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup ederek yeniden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernst Poku ile sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ve batısı, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ ve Antalya'nın doğusu, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyinde ise yer yer toz taşınımı görülecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ doğusu, ayrıca Antalya'nın doğusuyla iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Antalya'nın doğusuyla Mersin çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimleriyle Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusundaysa güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusundaysa yine yer yer toz taşınımı görülecek. 30 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop, Malatya, Elazığ, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Mandarci çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşı, sen fikir miyiz? Evden oturuyordum.

0: Devlet Bakanımız Kılıçdaroğlu. Şimdi onu unutacağız.
1: Allah razı olsun Beto'nun da bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecek.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 19-29, Bilecik 17-25, Bursa 20-28, Çanakkale 22-31, Edirne 21-31, İstanbul 22-26, Kırklareli 20-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Tekirdağ 21-28 ve Yalova 21-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-27 derece, Aydın 23-37, Denizli 23-35, Kütahya 14-25 derece. İzmir 25-35, Muğla 22-34, Manisa 24-35, Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölge geneli zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 18-33, Hatay 25-32 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 17-30, Ankara ve Kırşehir 17-29, Çankırı 16-31, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 18-30, Kayseri 16-29, Kırıkkale 19-28, Konya 20-29 derece. Nevşehir 16-27, Niğde 17-28, Sivas 14-28 ve Yozgat 14-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-25, Bolu 14-23, Düzce 18-26, Karabük 15-24, Kastamonu 12-26 ve Zonguldak 19-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Çorum çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Amasya 17-30, Artvin 16-26, Bayburt 11-27, Çorum 16-28 derece. Giresun 23-27, Gümüşhane 12-28, Ordu ve Rize 21-27 derece. Sinop 21-29, Tokat 17-28, Samsun ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Bitlis ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-29, Ardahan 10-22, Bingöl 18-32 derece. Elazığ 19-35, Bitlis 15-28, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27 derece. Hakkari 17-29, Iğdır 21-32, Kars 10-25, Malatya 20-33 derece. Muş 18-31, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34 ve Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 26-38, Batman 21-38, Diyarbakır ve Gaziantep 23-36 derece. Kilis 23-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile Dinamik Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 25,5 kilogram altına el konulduğu bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ve sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantı tutanakları enflasyon düşmezse bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bazı konut ve tarım amaçlı yapıları yıktı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 30 yapı içinde yıkım tebligatı gönderdiği bildirildi. Ve spor. Bu sezon Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan tek takım olan Lider Gençler Birliği, 3. haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cuma gecesi saat 21.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk iki maçını kazanan başkent ekibi, 2012-2013 sezonunun 1. haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın Cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın cuma günü akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege'de rüzgarın cuma günü akşam saatlerinde güneyinde, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren genelinde kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı, 16 derece. Atina az bulutlu veya çok 29, Belgrad az bulutlu 21, Berlin az bulutlu 15 derece. Helsinki parçalı bulutlu 9, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Kopenhag parçalı bulutlu 12, Londra ve Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Moskova parçalı bulutlu 12, Paris sağanak yağışlı 17, Priştine az bulutlu 19, Roma az bulutlu 23, Saraybosna parçalı bulutlu 17, Sofya parçalı bulutlu 18 derece. Tiran az bulutlu ve açık 22, Varşova açık 13, Viyana az bulutlu 19, Zürih parçalı bulutlu 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 23, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 16, Bağdat az bulutlu ve açık 33 derece. Bakü az bulutlu 25, Bişkek açık 16, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 31, Kuveyt az bulutlu ve açık 34, Medine az bulutlu ve açık 33, Mekke az bulutlu ve açık 32 derece. Riyad az bulutlu ve açık 30, Şam az bulutlu ve açık 20, Tahran az bulutlu ve açık 27, Taşkent az bulutlu ve açık 21, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir açık 23, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 18, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Sydney parçalı bulutlu 12 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 23, Kırcıali parçalı bulutlu 21 derece. Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Münih parçalı bulutlu 15 derece. Podgorica az bulutlu ve açık 24, Selanik parçalı bulutlu 24, Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Valkaneş gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Zenitsa parçalı bulutlu 18, Gazmağsa parçalı bulutlu 24, Girne parçalı bulutlu 26, Lefkoşa parçalı bulutlu 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğim fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

Tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönül'e programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızda Neyzen Emin Dede'nin bestelediği Buselik Aşiran makamında Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz. Kendilerine has hususiyetleri açıklayacağımız olan bu eserlerin ana bölümleri, Hazreti Mevlana'nın Mesnevi veya Divan-ı Kebir'inden alınmış Farsça şiirlerden bestelenir. Ender olarak bazı Mevlevi şairlerin şiirlerine de yer verildiği görülmektedir. Mevlevi hanelerde sema töreni esnasında mutrıp denilen musiki topluluğunun çalıp söylediği Mevlevi bestekarlarca semaya eşlik amacıyla bestelenmiş eserlere Mevlevi ayinleri denir. Eser içinde Mevlevi ayinlerinde bulunan selam bölümleri hakkında kısa bilgiler paylaşacağız sizlerle. 1. Selam. Bu bölüm hakikate doğmayı remzeder. Niyaz vaziyetine giren semazen bir rakamını andırır. Bu Allah'ın birliğini sembolize etmektedir.

İkinci selam. Bu bölüm tasavvufun tarikat mertebesini, yani yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek Allah'ın kudreti karşısında hayranlık duymayı remzeder.

üçüncü selam. Hakikat mertebesi, yani hayranlık ve minnet duygusunun aşka dönmesi ve aklın aşka kurban edilmesi remzedilir. Bu tam bir teslimiyettir. Allah'a vuslattır ve sevgili de yok oluştur.

Dördüncü selam. Burada İslam'daki en yüksek mertebe olan marifet mertebesi. Yani insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kaderine razı olarak yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşü remzedilir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 19-29, Bilecik 17-25, Bursa 20-28, Çanakkale 22-31, Edirne 21-31, İstanbul 22-26, Kırklareli 20-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Tekirdağ 21-28 ve Yalova 21-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Kütahya çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-27 derece, Aydın 23-37, Denizli 23-35, Kütahya 14-25 derece. İzmir 25-35, Muğla 22-34, Manisa 24-35, Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölge geneli zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 18-33, Hatay 25-32 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 17-30, Ankara ve Kırşehir 17-29, Çankırı 16-31, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 18-30, Kayseri 16-29, Kırıkkale 19-28, Konya 20-29 derece. Nevşehir 16-27, Niğde 17-28, Sivas 14-28 ve Yozgat 14-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-25, Bolu 14-23, Düzce 18-26, Karabük 15-24, Kastamonu 12-26 ve Zonguldak 19-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Çorum çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Amasya 17-30, Artvin 16-26, Bayburt 11-27, Çorum 16-28 derece. Giresun 23-27, Gümüşhane 12-28, Ordu ve Rize 21-27 derece. Sinop 21-29, Tokat 17-28, Samsun ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Bitlis ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-29, Ardahan 10-22, Bingöl 18-32 derece. Elazığ 19-35, Bitlis 15-28, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27 derece. Hakkari 17-29, Iğdır 21-32, Kars 10-25, Malatya 20-33 derece. Muş 18-31, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34 ve Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 26-38, Batman 21-38, Diyarbakır ve Gaziantep 23-36 derece. Kilis 23-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü Batı Karadeniz'in batısı ve Güney Ege'nin güneyinde fırtına. Marmara Denizi'nde ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz ise yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden itibaren 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra yer yer 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinde akşam saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda akşam saatlerinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 29 Ağustos Cumartesi günü, Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına. Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege'de ise fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, ilk saatlerde batısında yer yer 8, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde akşam saatlerine kadar 6 ila 8, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 30 Ağustos Pazar günü Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı.
Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Doğu Karadeniz'in batısında 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi'nde öğle saatlerine kadar 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Fransız gazetesi Libération'un araştırmasına göre Fransız parlamenterler son 4 yılda lobicilik faaliyetleri aracılığıyla en fazla ziyareti İsrail'e yaptı. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup ederek yeniden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernst Poku ile sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Ozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ve batısı, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Kırklareli çevreleriyle, Tekirdağ ve Antalya'nın doğusu, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyinde ise yer yer toz taşınımı görülecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ doğusu, ayrıca Antalya'nın doğusuyla iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Antalya'nın doğusuyla Mersin çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimleriyle Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusundaysa güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusundaysa yine yer yer toz taşınımı görülecek. 30 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop, Malatya, Elazığ, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, servi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikteyiz. Yarım saat kadar sizlerle birlikte olacağız ve Anadolu'muzu karış karış türkülerle gezmeye gayret göstereceğiz. Programımızın tekrarı yine bu gece 00:30'la 1 arasında dilerseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Evet, Anadolu'yu türkülerle gezeceğiz dedik. İlk türküyü kime fırsat tanıyalım?
1: İlk türküyü size okuyayım bence eğitimcimiz olarak. Hem de bir eğitim türküsü olsun. Çok sık söylenmeyen bir türkümüz vardı Orta Anadolu'dan. İsterseniz anonsunu siz yapın, kova kova indirdiler. Neşet Ertaş'ın mı? Karışıklık vardı bu türküde,
0: evet,
1: değil mi?
0: Onu bir açıklayın isterseniz. Neşet Ertaş'tan alınmış ama Çekiç Ali de o yörede bu türküleri seslendirir. O yüzden Orta Anadolu diye belirtelim.

0: Evet, Hasan Basri Dumlu Pınar hocamıza teşekkür ediyoruz bu geniş aralıklı güzel eğitim türküsü için. Sesinize ve sazınıza sağlık hocam.
1: Eksik olmayın, teşekkür ederim. Sağ olun ama zaman kaybetmeyelim isterseniz. Gelin hemencecik, bayramlarımız biliyorsun bu dönemde fazlaca var. Dini bayramlarımız, milli bayramlarımız. Evet, evet. Şöyle bir bayram türküsü söylesen de.
0: Peki, bayramı karşılayalım hem de. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize diyelim. Kars'tan bir türkü söylemiş olayım ben de.
1: Evet, Yemen Ulus seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Yemen ulus seslendirdi, bayram gelir elime elimize dedi. Ağzına diline sağlık diyoruz.
1: Evet, ben de teşekkür ediyorum. Sazınızla da eşlik ettiniz. Siz ne söylemek istersiniz?
0: Ben de Karacaoğlan'dan ve müziğini Musa Eroğlu'nun yaptığı Yürü Bire Yalan Dünya Sana Konan Göçer Bir Gün. İnsan bir ekin misali seni eken biçer bir gün.
1: Evet, Hasan Basri Dumlupınar'dan dinliyoruz. Evet.

0: Evet, teşekkür ederiz Hasan Basri Dumrupınar hocamıza. Hocam ne kadar sözleri anlamlı, insanı etkileyen, manidar değil mi? Gör yastığa düşer başın, gözlerinde kurur yaşın. Belki de bir can yoldaşın kefenini biçer bir gün.
1: İnsanın ölümlü olduğunu, canlının ölümlü olduğunu ne kadar güzel ifade ediyor değil mi?
0: Evet.
1: Hiç kimsenin vazgeçilmez olamayacağını, baki olanın yüce yaradan olduğunu ne güzel ifade ediyor son dörtlükte de. Karaca olan der naaşıma, çok işler geldi başıma, mezarımın baş taşına baykuş konar öter bir gün diyor.
0: Evet, dünyada misafir olduğumuzu öyle güzel anlatıyor ki hakikaten bir hüzün çöküyor insana. Siz de çok güzel yorumladınız hakikaten.
1: Belki uyandırır insanlarda.
0: Evet evet. Çok teşekkür ediyoruz Hasan Basri Dumrupınar hocamıza bu güzel deyiş için.
1: Teşekkür ediyorum ve hemen tekrardan size dönelim Yemen Ulus. Bu efkarı, bu hüznü dağıtalım. Sizden de şöyle bir neşeli bir türkü isteyelim. Ne söylersiniz? Siz evet. Anons edin.
0: Ben anons edeyim. Aslında benim bildiğim bir türkü değildi. Sizden kopya çektim. Siz bir hatıranızı anlatmıştınız. Siz küçükken köyünüze bir bağlamasıyla gelip bir ağacın altında türkü söyleyen birisini anlatmıştınız. Orada da demiştiniz ki, al yarım bu da sana, içtiğim su da sana, dostum darılma bana, canım feda yoluna diye bir türkü söyledi. Biz de nasıl çocukça böyle dinledik diye. Sizden dinleyelim aslında bu türkünün hikayesi.
1: Evet, bu türkünün hikayesi, biz köy çocuğuyuz. Daha 4-5 yaşlarındaydık. Köyümüzden gelin almaya gelindi. Ve millet diyor ki paşa gelecek, paşa gelecek diyerek yola üşüştük çocuklar. Paşa deyince biz de askeri paşa filan sandık. Ama paşa dedikleri Hacı Taşan'a kendi aralarında paşam diyorlarmış meğersem. Geldi bir böyle esmer bir adam, ceviz ağacının altına oturdu. Böyle sazını çıkart, bu türküyü seslendirmişti. O ceviz hala yaşar ve ben o cevizi gördüğümde, buna en az 50 sene oldu neredeyse, ben onu gördüğümde aynı şeyleri hatırlarım. Ve orada bu türküyü söylemişti. Pencereden bakıyor, roman almış okuyor, kâkülüne gül takmış, yel estikçe kokuyor demişti Hacı Taşan. O türkü benim kulaklarımda. Ben de o yüzden bu türküyü o şeyle dinleyeceğim sizden.
0: Evet, peki bir sorum olacak türküye başlamadan önce. O ceviz ağacının altında bu türküyü çalıp söylediniz mi?
1: Söylemedim.
0: Ya peki, ağaca borcunuz olsun.
1: Tamam, ben söyleyeceğim. Evet, Yemen Ulus seslendiriyor. Pencereden bakıyor, roman almış okuyor. Dinliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, Yemen Ulus seslendirdi. Pencereden bakıyor, roman almış, okuyor. Rahmetli Hacı Taşan'dan alınan bir türküydü bu.
1: Evet, ben de size teşekkür ederim bu hatıranızı anlatarak. Ben bu türküyü dinlememiştim ya da sizden sonra bir daha dinledim. Bunu böyle oyun havası gibi söylüyorlardı. Ben çok dikkatimi çekmemişti türkü. Fakat sizden sonra dinleyip işte türküyü öğrenmek isteyince... Türkünün o kadar da böyle oyun havası formatında değil de daha böyle hareketli, evet, Anadolu türküsü olduğunu fark ettim.
0: Orada çok güzel de bir enstantane olmuştu, bir konuşma geçmişti. Hacı Taşan'a dediler ki, oğlu da keman çalıyordu. Yahu dediler, paşa, Hacı Paşa dediler, ne de güzel oğlun keman çalıyor dediler. O da dedi ki, sıçandan olan gındap keser dedi.
1: O ne demiş?
0: Yani şimdi bu Anadolu'da bir deyimdir. Böyle bu bildiğimiz haşeri şey vardır ya,
1: evet,
0: fare vardır. O böyle kendini keser, tiğirleri, evet, filan keser.
1: Evet.
0: Yani diyor ki armut dibine düşer babında söylüyor. Hmm. Yani o kültürel şeye doğdukları için bu insanlar kolayca o kültürü benimsiyorlar ve kimisi keman çalıyor, kimi bağlama çalıyor, kimi, evet, davul çalıyor, zurna çalıyor. Böyle şeyleri vardı.
1: Evet, aslında o çok doğru bir fark ediş. Çünkü bakıyorsunuz evin içinde bir müzik aleti var. Baba veya anne o işi yapıyor. Evde çocuk da onunla büyüdüğü için piyano çalınıyorsa ileride o da piyanist olma eğilimine girebiliyor. Yani müzisyen insanın da evladı müzisyen olma ihtimali yüksek oluyor. Aynı şey, ben sağlıkçıyım. Sağlıkçı olabiliyor. Mesela bakıyorsunuz babasının soyadı işte doktor bilmem ne, aynı soyadla oğlu da başka bir branşta öyle devam ediyor,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, görerek imreniyor ve, evet, özeniyor değil,
1: evet,
0: mi? Yine bir Türkü Pınarı programının sonuna geldik. Öncelikle bir yayın yönetmenimize teşekkür ederim. Teknik manada bize desteğini hiç esirgemeyen Emine Ertürk Karaarslan'a teşekkür ediyoruz buradan ve programımızı... Yine bir Orta Anadolu'dan şöyle neşeli bir türküyle kapatalım ve veda edelim. Biz yine sizleri gelecek hafta Perşembe günü bu saatlerde bekliyor olacağız radyolarınızın başında. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak, buna can mı dayanır, yar geçti sallanarak. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Yemen Ulus.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 19-29, Bilecik 17-25, Bursa 20-28, Çanakkale 22-31, Edirne 21-31, İstanbul 22-26, Kırklareli 20-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Tekirdağ 21-28 ve Yalova 21-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-27 derece, Aydın 23-37, Denizli 23-35, Kütahya 14-25 derece. İzmir 25-35, Muğla 22-34, Manisa 24-35, Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölge geneli zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdenizli Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 18-33, Hatay 25-32 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 17-30, Ankara ve Kırşehir 17-29, Çankırı 16-31, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 18-30, Kayseri 16-29, Kırıkkale 19-28, Konya 20-29 derece. Nevşehir 16-27, Niğde 17-28, Sivas 14-28 ve Yozgat 14-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-25, Bolu 14-23, Düzce 18-26, Karabük 15-24, Kastamonu 12-26 ve Zonguldak 19-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Çorum çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Amasya 17-30, Artvin 16-26, Bayburt 11-27, Çorum 16-28 derece. Giresun 23-27, Gümüşhane 12-28, Ordu ve Rize 21-27 derece. Sinop 21-29, Tokat 17-28, Samsun ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Bitlis ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-29, Ardahan 10-22, Bingöl 18-32 derece. Elazığ 19-35, Bitlis 15-28, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27 derece. Hakkari 17-29, Iğdır 21-32, Kars 10-25, Malatya 20-33 derece. Muş 18-31, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34 ve Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 26-38, Batman 21-38, Diyarbakır ve Gaziantep 23-36 derece. Kilis 23-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. Marmara Denizi'nde sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2,5 ila 3,5 metre. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: sayın dinleyiciler, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İstanbul'da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile Dinamik Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne ait 25,5 kilogram altına el konulduğu bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işveren ve sigortalılara Sosyal Güvenlik Kurumu borçları için sağlanan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası toplantı tutanakları enflasyon düşmezse bankanın yakın zamanda yeni bir faiz artırımına gitmeye hazırlandığını ortaya koydu. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde bazı konut ve tarım amaçlı yapıları yıktığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 30 yapı içinde yıkım tebligatı gönderdiği bildirildi. Ve spor. Bu sezon Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan tek takım olan Lider Gençler Birliği, 3. haftanın açılış mücadelesinde Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Cuma gecesi saat 21.30'da Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Süper Lig'de 24 yıl sonra ilk iki maçını kazanan başkent ekibi, 2012-2013 sezonunun 1. haftasının ardından ilk kez bir haftayı lider tamamladı. Haberleri sunduk.
1: Şimdi karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş Kuzey Çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü, sağanak yağışlı, 16 derece. Atina az bulutlu ve açık, 29. Belgrad az bulutlu, 21. Berlin az bulutlu, 15 derece. Helsinki parçalı bulutlu, 9. Kiev gök gürültülü, sağanak yağışlı, 15. Kopenhag parçalı bulutlu, 12. Londra ve Madrid gök gürültülü, sağanak yağışlı, 17 derece. Moskova parçalı bulutlu, 12. Paris sağanak yağışlı, 17. Priştine az bulutlu, 19. Roma az bulutlu, 23. Saraybosna parçalı bulutlu, 17. Sofya parçalı bulutlu, 18 derece. Tiran az bulutlu ve açık, 22. Varşova açık, 13. Viyana az bulutlu, 19. Zürih parçalı bulutlu, 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık, 23. Aşgabat az bulutlu ve açık, 24. Astana parçalı bulutlu, 16. Bağdat az bulutlu ve açık, 33 derece. Bakü az bulutlu, 25. Bişkek açık, 16. Duşanbe az bulutlu ve açık, 21. Kabil az bulutlu, 17. Kerkük az bulutlu ve açık, 31. Kuveyt az bulutlu ve açık, 34. Medine az bulutlu ve açık, 33. Mekke az bulutlu ve açık, 32 derece. Riyad az bulutlu ve açık, 30. Şam az bulutlu ve açık, 20. Tahran az bulutlu ve açık, 27. Taşkent az bulutlu ve açık, 21. Tiflis kuvvetli gök gürültülü, sağanak yağışlı, 20. Tokyo gök gürültülü, sağanak yağışlı, 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir açık, 23. Kahire az bulutlu ve açık, 25. Melbourne parçalı bulutlu, 8. Montreal gök gürültülü, sağanak yağışlı, 18. New York gök gürültülü, sağanak yağışlı, 22. Sydney parçalı bulutlu, 12 ve Washington gök gürültülü, sağanak yağışlı, 22 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü, sağanak yağışlı, 19. Frankfurt gök gürültülü, sağanak yağışlı, 17. Gümülcine gök gürültülü, sağanak yağışlı, 23. Kırcaali parçalı bulutlu, 21 derece. Köln gök gürültülü, sağanak yağışlı, 18. Komrat gök gürültülü, sağanak yağışlı, 17. Kössence gök gürültülü, sağanak yağışlı, 20. Münih parçalı bulutlu, 15 derece. Podgorica az bulutlu ve açık, 24. Selanik parçalı bulutlu, 24. Şumlu ve Taraklıya gök gürültülü, sağanak yağışlı, 18. Valkaneş gök gürültülü, sağanak yağışlı, 19. Zenitsa parçalı bulutlu, 18. Gazmağsa parçalı bulutlu, 24. Girne parçalı bulutlu, 26. Lefkoşa parçalı bulutlu, 22 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık, 20 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış, biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

kuraklık, tabiatın gizli tehlikesi, atmosferik tehlikeler içinde tahmini en zor, etkileri en geniş olan kuraklık, yağışların normalin altında seyretmesi, düşük toprak nemi, sıcak ve kuru hava gibi birçok faktörün bileşimi sonucu oluşmakta, kuraklıkla hidrolojik denge bozulmaktadır. Uzun süreli kuru hava, bitki, orman ve su kaynaklarını azaltmakla birlikte ciddi çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Orman yangınlarıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesi de kuraklığın önemli nedenlerindendir. Yaşanılası bir gelecek için ekolojik dengeyi koruyalım, suyu israf etmeyelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 19-29, Bilecik 17-25, Bursa 20-28, Çanakkale 22-31, Edirne 21-31, İstanbul 22-26, Kırklareli 20-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Tekirdağ 21-28 ve Yalova 21-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, Kütahya çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-27 derece, Aydın 23-37, Denizli 23-35, Kütahya 14-25 derece. İzmir 25-35, Muğla 22-34, Manisa 24-35, Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölge geneli zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdenizli Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 18-33, Hatay 25-32 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 17-30, Ankara ve Kırşehir 17-29, Çankırı 16-31, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 18-30, Kayseri 16-29, Kırıkkale 19-28, Konya 20-29 derece. Nevşehir 16-27, Niğde 17-28, Sivas 14-28 ve Yozgat 14-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-25, Bolu 14-23, Düzce 18-26, Karabük 15-24, Kastamonu 12-26 ve Zonguldak 19-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Çorum çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Amasya 17-30, Artvin 16-26, Bayburt 11-27, Çorum 16-28 derece. Giresun 23-27, Gümüşhane 12-28, Ordu ve Rize 21-27 derece. Sinop 21-29, Tokat 17-28, Samsun ve Trabzon 21-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batı kesimleriyle Bitlis ve Van çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 12-29, Ardahan 10-22, Bingöl 18-32 derece. Elazığ 19-35, Bitlis 15-28, Erzincan 16-32, Erzurum 11-27 derece. Hakkari 17-29, Iğdır 21-32, Kars 10-25, Malatya 20-33 derece. Muş 18-31, Tunceli 17-34, Şırnak 25-34 ve Van 16-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 26-38, Batman 21-38, Diyarbakır ve Gaziantep 23-36 derece. Kilis 23-37, Mardin 25-34, Şanlıurfa 26-38 ve Siirt 24-36 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısında 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre, güneyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren ise kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumuyla yayılmacı politikalarının bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu belirterek, soykırım iddialarıyla yargılanan İsrail hükümetine karşı uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptıkları yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafın da finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi. Fransız gazetesi Liberasyon'un araştırmasına göre Fransız parlamenterler son 4 yılda lobicilik faaliyetleri aracılığıyla en fazla ziyareti İsrail'e yaptı. Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e yükseldi. Ve spor, temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 1-1'in rövanşında 2-1 mağlup ederek yeniden Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Beşiktaş, Bayer Leverkusen forması giyen Hollandalı hücum oyuncusu Ernst Poku ile sözleşme imzaladı. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Kırıkkale-Yozgat yolunun 71 ila 73. kilometrelerinde YHT hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 26 ila 27. kilometrelerinde heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 33 ila 36. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Yalova istikameti trafiğe kapatıldığından trafik akışı Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Göksun-Kahramanmaraş devlet yolunda Kahramanmaraş kuzey çevre yolunun 12 ila 13. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayatta.

to the moon.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 28 Ağustos Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi ve batısı, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Kırklareli çevreleriyle, Tekirdağ ve Antalya'nın doğusu, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinin güneyinde ise yer yer toz taşınımı görülecek. 29 Ağustos Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz bölümü, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ'ın doğusu, ayrıca Antalya'nın doğusuyla iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Antalya'nın doğusuyla Mersin çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun'un batı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar yurdun batı kesimleriyle Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, Doğu Anadolu bölgesinin güneydoğusundaysa güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek. Güneydoğu Anadolu'nun doğusundaysa yine yer yer toz taşınımı görülecek. 30 Ağustos Pazar günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop, Malatya, Elazığ, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Ordu çevrelerinde kuvvetli olacak. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Cuma gününden itibaren iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere yurt genelinde azalacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Banderci çok zor, kolay değil. Saat 12'ye kadar sen havada çalışın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot

0: isim siyah olmuş. Şimdi onu kesmiş.
1: Allah razı olsun be torunla bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha... Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Cengiz Özkan'dan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Mustafa Hisarlı, Hisarlı Ahmet'ten alıp Kütahya'dan repertuara kazandırmış. Ay İstanbul, sen bir han mısın? Varan yiğitleri yutan sen misin? Gelinleri yarsız koyan sen misin? Gidip de gelmeyen yarı ben neyleyim? Vakitsiz açılan gülü ben neyleyim?

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Manisa Turgutlu'dan bir Sema Havası alıyor. TRT İzmir Radyosu'nun Mehmet Bulanlar'dan repertuara kazandırdığı bu türküyü Hale Gür'den dinleyeceğiz. Armut ağacı, armut ağacı, başımın tacı, kalksın sema eylesin, anayla bacı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Musa Eroğlu'ndan Kırşehir'den bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Neşet Ertaş'tan derlemiş. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını, çıka geldi bir gözleri sürmeli.

dinleyenlerimiz türkülerin dinlenen programımız Süreyya Davulcuoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Hasan Sözer'i Rize'den repertuara kazandırmış. Gemiye çektik yelken, biz sefere giderken, dua ile sevduğum, geleyim daha erken.

Sevgili dinleyenlerimiz, solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımızla şimdi de Soner Özbilen'den Üsküp'ten bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Nihat Kaya, Sabri Gencer'den repertuara kazandırmış. Kalk be Muradiye, gidelim bize, 15 sene mapsaneyi almışım.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Bedia Akartürk. Sanatçıdan TRT'nin Rıza Konyalı'dan alıp Konya'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Şu silleden gece geçtim görmedim, acı tatlı sular içtim ölmedim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğu kesimleri, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleriyle, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Balıkesir 19-29, Bilecik 17-25, Bursa 20-28, Çanakkale 22-31, Edirne 21-31, İstanbul 22-26, Kırklareli 20-28, Kocaeli 21-26, Sakarya 19-28, Tekirdağ 21-28 ve Yalova 21-25 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölgenin iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu. Kütahya çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-27 derece, Aydın 23-37, Denizli 23-35, Kütahya 14-25 derece. İzmir 25-35, Muğla 22-34, Manisa 24-35, Uşak 15-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Bölge geneli zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdenizli Antalya'nın batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 26-35, Antalya 28-39, Burdur 18-33, Hatay 25-32 derece. Isparta 17-31, Kahramanmaraş 23-37, Mersin 27-33, Osmaniye 24-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 17-30, Ankara ve Kırşehir 17-29, Çankırı 16-31, Eskişehir 16-26 derece. Karaman 18-30, Kayseri 16-29, Kırıkkale 19-28, Konya 20-29 derece. Nevşehir 16-27, Niğde 17-28, Sivas 14-28 ve Yozgat 14-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 18-25, Bolu 14-23, Düzce 18-26, Karabük 15-24, Kastamonu 12-26 ve Zonguldak 19-22 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.